Kırşehir 13.28, Konya 17.31, Nevşehir 12.28, Niğde 14.29, Sivas 11.26 ve Yozgat 11.25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14.30, Bolu 11.27, Düzce 15.29, Karabük 14.31, Kastamonu 10.29 ve Zonguldak 16.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14.30, Artvin 16.21, Bayburt 11.25, Çorum 12.28, Giresun 20.25, Gümüşhane 14.25, Ordu ve Rize 19.25, Samsun 18.28, Sinop 18.30, Tokat 13.28 ve Trabzon 20.24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12.28, Ardahan 10.21, Bingöl 16.33, Bitlis 12.25, Elazığ 17.33, Erzincan 15.30, Erzurum 10.24, Hakkari 17.29, Iğdır 20.30, Kars 10.21, Malatya 16.32, Muş 14.30, Tunceli 16.34, Şırnak 22.32 ve Van 14.25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23.38, Batman 17.38, Diyarbakır 17.37, Gaziantep ve Kilis 20.35, Mardin 24.34, Şanlıurfa 24.38 ve son olarak Siirt 23.34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sırasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği duyuruldu. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Müslüm Sarı, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika ürünlerini satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Ve spor, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Rams Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22, Madrid az bulutlu ve açık 25 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga, Gümülcine ve Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat ve Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazimağusa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Anadolu'dan gelen ordunun İstanbul'a yürüdüğü haberi Bizans'a ulaşır ulaşmaz şehirde büyük bir panik başlamıştı. Halk kaleye sığınmaya çalışıyor, imparatorluk eli silah tutan herkesi silahlandırıyordu. Battal Gazi bu kargaşayı görünce çok sevindi. Çok iyi bir fırsat, bundan mutlaka yararlanmalıyım diye düşündü. Hemen silah dağıtılan yere gelen Battal, halkı din uğruna savaşa çağıran baş rahibin yanına geldi ve ona Rumca, "Muhterem peder, kanımı ve canımı Mesih'le Meryem uğruna akıtmaya hazırım," dedi. Baş rahibin gözü Battal Gazi tutmuştu. "Bu dindar vatanseveri takdis ediyorum. Ona en iyi silahları veriniz." Silahları dağıtan yüzbaşı Battal Gazi baştan aşağı süzdükten sonra elini omzuna koydu. "Ah ah, elimde senin gibi 100 askerim olsaydı savunmada kalmaz gider, Battal'ı olduğu yerde yakalar getirirdim. Hadi bakalım aslanım, 50'den aşağı din düşmanı öldürmeden gelme yanıma sakın." Battal Gazi 3 günden fazla askerlerin arasında yaşadı. Bu sürede Konstantiniyye'yi karış karış dolandı, oldukça önemli bilgiler edindi. Anlatılanlar oldukça ilginçti. Battal'ın duyumlarına göre İslam ordusunda bulunan Leon'un oğlu Silivri'den gemiye binerek gizlice gelmiş ve Kadırga limanından şehre girmiş. Saraya giderek tüm herkese Leon'un selamını ilettikten sonra bu defa şehri kuşatan İslam ordusu o kadar kuvvetli ki kalenin kurtulması imkansızdır. İmparator Theodosius kaleyi bu 120 bin kişilik İslam ordusuna karşı müdafaa etmekten acizdir. Müslümanlar şehre girerse hepimizi kılıçtan geçirir. Halbuki babam İslam ordusunun kumandanıyla anlaştı ve kaleyi sağ salim kurtarmanın planlarını yaptı. Eğer gece kale kapılarından birini açar da babamı tahta oturtursanız Bizans'ı felaketten kurtarmış olursunuz, demiş. Bunun üzerine saray nazırı, kumandanları ve patrik anlaşmışlar, kapıları açıp Leon'u mukaddes saraya götürüp Bizans tahtına oturtacaklarmış. Gerçekten de 120 bin kişilik ordunun Konstantiniyye'yi kuşatması oldukça heybetli bir görüntü sergiliyordu. Her tarafta davullar, köster, ziller çalınıyor. Bu görüntü Bizans'ın yüreğine korku salıyordu. Leon'un Bizans'a imparator olacağı duyumunu alan Battal Gazi, olayın gerçek olup olmadığını öğrenmek için Silivri kapısına gidip beklemeye başladı. Söylenenler gerçekten de doğruydu. Leon, mahiyetindeki atlarla beraber gelmiş ve törenle karşılanarak içeri alınmıştı. Bunu gören Battal Gazi, hiç vakit geçirmeden şehirden çıkmanın yolunu arayıp bulduktan sonra 1001 güçle rağmen İslam ordusu karargahına ulaşmayı başardı. Battal Gazi, Leon'un yaptıklarını Müslüme'ye anlatıp nasıl bir tuzağa düşürüldüklerini açıkladı. Zaten şehirden duyulan çan sesleri ve Leon'a yapılan tezahüratlar ihaneti olduğu gibi açıklamaya yetiyordu. Müslüme çok şaşırmıştı. Nasıl olur? Leon bizim önümüzde 4 kitap üzerine yemin etmişti. Ancak Müslüme yine de her ihtimale karşı Leon'la sözleştikleri gibi 3 gün bekledi. Ses gelmeyince Leon'un yaptığı ihanet tamamen ispatlanmış oluyordu. Leon'un ihanetinden sonra Müslüme harp için gereken hazırlıklara girişti. İşinin çok zor olduğunu biliyordu. Bu koca surlar öyle kolayca aşılacak cinsten değildi. İslam ordusu burayı daha önce bir kez Halife Hazreti Osman zamanında, iki kez de Ebu Süfyan oğlu Muaviye zamanında olmak üzere 3 defa kuşatmış ve
her seferinde de başarılı olamadan geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle işleri oldukça zordu. Leon tahta geçtikten sonra boş durmamış, İslam ordusunun can damarından vurmak için sinsi planlarını uygulamaya koymuştu. İslam ordusunun bir haftalık erzakı Kaliterya köyünün önündeki düzlükte depo edilmişti. Bunu çok iyi bilen Leon gafletten yararlanarak ani bir baskında depoyu yaktırmıştı. Kumandan Müslüm'e bir çıkış yolu bulamayınca beylerin çoğu geri çekilelim önerisi üzerine durmaya başladı. Ancak Battal Gazi burada devreye girdi. Ya emir, hiç merak etmeyiniz, ben orduyu aç bırakmayacağıma dair yemin ediyorum. Bana güvenebilirsiniz. Müslüm'e bu sözlerin üzerine umutlandı. Sana güveniyorum Battal Gazi. Bugüne kadar her işin üstesinden geldin. İnanıyorum ki buna da bir çözüm yolu bulacaksın. Battal Gazi hiç vakit kaybetmeden peşine taktı adamlarla, köy köy kasaba kasaba dolaşıp ne var ne yoksa topladı. Savaştan korkup şehre sığınan köylülerin bıraktığı ambarlar zahire ve erzakla doluydu. Battal Gazi yaptığı araştırmalarla bir hayli erzak bulmuş, böylece sadece savaş alanında değil, idarecilik olarak da oldukça büyük bir iş başarmış, koca orduyu kıtlık yüzünden yok olma tehlikesinden kurtarmıştı. Halifeden gelen bir haber Müslüme'yi oldukça sevindirmişti. Mektupta pek yakında gemilerle hayli erzak ve denizden kuşatma için ise büyük bir donanma göndereceğini yazıyordu. Gerçekten de Halife Süleyman bütün hazineleri cömertçe harcayarak 800 parçadan oluşan bir donanma oluşturmuştu. Bu donanmanın 20 gemisi zamanın en büyük harp gemileri arasında sayılıyordu. Üstelik bunların her biri mürettebat hariç 100 tane askeri barındıracak büyüklükteydi. O tarihte Araplar henüz denizcilikten doğru dürüst anlamıyorlardı. Bu nedenle Girit ve Kıbrıs adaları dahil Akdeniz adalarından pek çok Rum kaptanlar ve gemiciler getirilmişti. Yüksek miktarda paralar verilerek hemen hemen neredeyse donanmanın kaderi Rumların eline teslim edilmişti. Bizans surları önünde yarı aç, yarı tok bir halde bekleyen ordu, donanmanın geldiğini görünce moral olarak oldukça güçlenmişti. Donanma muntazam saflar halinde Marmara Denizi'ni geçip ufukta göründüğünde Bizansların morali oldukça bozulmuştu. İmparator Leon, İslam donanmasındaki kaptan ve gemicilerin çoğunun adalı Rumlardan olduğunu biliyordu. Bu nedenle onları bol parayla satın alıp sinsi bir tuzak hazırladı. Tertip gereği Rum kaptanlar Emir Sadun'u kandırıp Haliç tarafına hücum ettirdiler. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: çalı koşu.
1: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Bu Ezgi bizim anten repertuarı dediğimiz, değil mi? Henüz repertuarımızda olmayan ama zaman yaman çok eskiden beri.
1: Bizim girmediğimiz daha önceki yıllarda rahmetli hocamız Muzaffer Sarı Sözen, o değerli solistlerin herkesin kendine özel bir repertuarı varmış. Ve de kimse kimsenin türküsünü okumazmış. Bu tür türküler anten repertuarı dediğimiz, ben de böyle eski türküleri pek severim bilirsin. Bir yerlerden kulağıma böyle geldi, hemen notasını yazıverdim. Bunun gibi çok güzel türkülerimiz var. Bunları da denetim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz kalabiliriz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sırasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği duyuruldu. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Müslüm Sarı, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika ürünlerini satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Ve spor, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Rams Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Alışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün birkaç tane yazarın kimsenin bilmediği özelliklerini araştırdık. Mesela Franz Kafka, mesela Jane Austen, Alexander

0: Alexander Pushkin. Bu yazarların gizli kalmış yönlerini bakalım siz de bizim kadar merak edecek misiniz? Kendine has tarzıyla edebiyat dünyasına unutulmaz eserler armağan eden Franz Kafka, mutsuz bir yazar olarak bilinir. Yüzü hiç gülmez yazarımızın. Kafka'nın bilmediğimiz daha başka ne özelliği vardır acaba? Kafka, otoriter babası yüzünden özgüven sorunu yaşayan bir çocukmuş. Babasının heybetli duruşuna karşın sahip olduğu çelimsiz ve zayıf vücudu kendisini hep ezik hissetmesine neden olmuş. Kafka o dönemde yaşadıklarına ve babasının bu yönlerine Babaya Mektup isimli kitabında detaylıca yer vermiş. Franz Kafka'nın insanlara en ilginç gelen özelliği ise öldükten sonra üne kavuşması. Eserlerinin hemen hepsi hayata veda ettikten sonra basılmış. Hatta birçoğunun yakılmasını istemiş. Ama neyse ki en yakın arkadaşı Max Brod onu dinlememiş ve Kafka vefat ettikten sonra yazdıklarının hepsini yayımlatmış. Tüberküloz hastalığı nedeniyle ölen Kafka, yoğun bir şekilde uykusuzluk, baş ağrısı, anksiyete ve şizofreni belirtileri gösteriyormuş. Et yemeği cinayetle eşdeğer tutan Kafka, aynı zamanda çok sıkı bir vejeteryanmış. Gelelim Dostoyevski'ye. Yazdığı dünya klasikleri kitaplarıyla unutulmaz isimlerden biri olan Dostoyevski, Rus edebiyatının en başarılı yazarlarından birisi. Biz genel olarak kitaplarını severek okuduğumuz yazarlara bir hayranlık besleriz. Ama bazen gözümüzde canlandırdığımız kadar mükemmel olmayabiliyorlar. Dostoyevski de bu isimlerden biri. Başarılı yazarın çok fazla olumsuz özelliği olduğunu biliyor muydunuz? İlk olarak tam bir kumar bağımlısı. Sonrasında aşırı şekilde cinselliğe düşkünlüğü ve hırsız yönlerinin olduğunu da ekleyelim. Bu bilgiler rivayet mi yoksa gerçek mi bilinmez ama Dostoyevski kumar borçlarını ödeyemediği zamanlarda karısının parasını çalıyormuş. Tıpkı Kafka gibi babasıyla arası hiç iyi olmayan, zor bir hayat geçiren ve aslında bir mühendis olan Dostoyevski'yi tüm kötü özelliklerine rağmen minnetle anıyoruz. Düşünsenize, o olmasaydı Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Kumarbaz gibi şaheser kitaplarını nasıl okuyacaktı? Gelelim Alman kökenli Friedrich Schiller'e. Başarılı bir dram yazarı. Yazdığı eserlerin çoğu tiyatroya uyarlanmış. Aynı zamanda şair ve filozof. Schiller bu yazıları elma olmadan yazamıyormuş dersek inanır mısınız? Çalışırken masasında mutlaka bir elma bulunduran yazar, ara sıra bu elmayı koklayıp ilham aldığını söylüyormuş. Jane Austen'a gelince, en iyi aşk kitapları arasında yer alan Aşk ve Gurur romanının yazarı, İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden biri. Jane Austen hayatı boyunca hiç evlenmemiş ve ailesiyle birlikte yaşamış. Buna rağmen yazdığı romanların hemen hepsindeki kadın karakterlerin başına bağlamış. Neredeyse evlendirmediği kadın yok. Austen için deyim yerindeyse tam bir çöp çatan diyebiliriz. Ama tabii ki romanlarında. Romanlarını bu kadar rahat yazan Austen, bekar kızları evlendirme merakını ise ailesinden hep gizlemiş. Austen yazdığı çalışmaları ailesinin okumasını hiç istemezmiş. Hatta yazı yazarken odasına birinin girdiğini duyduğunda notlarını hemen saklıyormuş. Belki de hiç evlenmemiş kızlarının romanlarındaki bekar kızları evlendirme çabasının ailesi tarafından duyulmasını istemiyordur. Alexander Pushkin'e gelince, Rus edebiyatının başka bir başarılı ismi. Soylu bir aileye sahip. Öyle ki ilk öğretimini evde anne ve babasından almış. Sonrasında çok iyi bir eğitim hayatı olan Pushkin, yaşadığı aşklar ve skandallarla hep gündemde olmayı başarmış. Pushkin'le ilgili bilinmesi gereken en garip bilgi ise gittiği tek yabancı ülkenin Türkiye olması. Pushkin 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında katıldığı Rus ordusuyla birlikte Erzurum'a gitmiş. Burada geçirdiği günleri de Erzurum Yolculuğu isimli bir kitabında anlatmış. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar belki sizler de merak ettiğiniz, sevdiğiniz yazarları araştırırsınız. Bunu yaparken lütfen kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre kararı aldıklarını, takvimin ayrıntılarını, ilçe, il kongrelerinin takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka, hukuk firmasının hazırladığı savunma, mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Ve son olarak spor. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası yarın oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Günümüzde üniformalar niçin haki renkte? Üniformalardaki haki renk ilk kez İngilizler tarafından 1850'li yıllarda Hindistan'da kullanılmaya başlanmıştır. Britanya ordusundan Harry Lumsden, İngiliz

0: Askerlerinin beyaz üniformaları nedeniyle kolay hedef olduklarını fark edince üniformaların üzerine toz ve çamur sürerek ve biraz da çayla boyayarak renklerini gölgeli kahverengine dönüştürmüş ve giysilerin rengini araziye uydurmaya çalışmıştır. Toprak rengine benzeyen bu üniformalara Hintçe toprak rengi anlamına gelen kaki adı verilmiş ve Türkçe'ye de haki olarak geçmiştir.
1: Biliyor muydunuz?
0: Hava yastıkları nasıl çalışır? Hava yastıkları 80'li yılların başında ortaya çıktıklarından beri binlerce hayatı kurtarmışlardır. Aslında hava yastıkları 2. Dünya Savaşı sırasında uçakların yere çakılmalarında bir önlem olarak tasarlanmış ve ilk patent o zamanlarda alınmıştı. Basınçlı havanın araba içinde muhafazası, süratle şişmenin sağlanması, ani şişme sırasında yastığın patlamasının veya kişiye zarar vermesinin önlenmesi gibi hava yastıklarının arabalara uygulanmasında birçok problemle karşılaşıldı. Hava yastığında 3 ana parça vardır. Birincisi yastığın kendisi ki ince naylon iplikten yapılmış ve konsolda bir silindir üzerine sarılmıştır. Aslında sürücü tarafındaki hava yastığı diğerlerinden farklıdır. Diğerleri tipik bir silindir şeklindeyken sürücü tarafındaki direksiyonun ortasına uyacak şekildedir. İkinci olarak yastığa ne zaman şişeceğini bildiren arabanın ön tarafında bir sensör vardır. Bir tuğla duvara yaklaşık saatte 15 ila 25 kilometre süratle çarpıldığında oluşacak kuvvet karşısında sinyal verecek şekilde ayarlanmıştır. Son olarak da şişme sistemi vardır. Hava yastıkları sıkıştırılmış veya basınç altındaki havanın veya bir gazın salıverilmesiyle şişmezler. Bir kimyasal reaksiyonun sonucunda şişerler. Bu kimyasal reaksiyonun ana maddesi sodyum azididir. Normal şartlarda durağan olan bu molekül ısıtılınca anında ayrışır ve ortaya nitrojen gazı çıkar. Çok az miktarından yani 130 gramından 67 litre nitrojen çıkabilir. Ancak bu ayrışmadan ortaya bir de sodyum çıkar ki çok reaktiftir. Suyla birleşince vücuda bilhassa gözlere, buruna ve ağza ağır tahribat verebilir. Bu tehlikeyi önlemek için hava yastığı üreticileri kimyasal reaksiyonda sodyumla birleşebilecek bir gaz daha kullanabiliyorlar ki bu da potasyum nitrattır. Bu reaksiyondan da yine ortaya nitrojen çıkar. Arabanın önündeki sensör belli bir seviyenin üstündeki çarpmada sodyum azide çözülür, açığa çıkan nitrojen hava yastığına dolarak şişirir. Burada ilginç olan sensörün çarpmayı algılamasıyla yastığın şişmesi arasında geçen zamandır. Sadece 30 milisaniye yani 0,03 saniye. Bir saniye sonra yastık üzerindeki özel delikler vasıtasıyla kendi kendine söner ve kazazedeye devamlı baskı yapılmasına mani olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Gözlerimizin 10 milyon farklı rengi birbirinden ayırt edebildiğini ve bir teleskoba göre daha fazla bilgi alabildiğini? Nanenin sanılanın aksine ferahlatırken soğuğu algılayan sinir uçlarına değil, sıcağı algılayan sinir uçlarına etki ettiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey doğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre kararı aldıklarını, takvimin ayrıntılarını, ilçe, il kongrelerinin takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Ve son olarak spor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Playoff Final Serisi'nin 3. müsabakası yarın oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozöyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda, meteorolojinin sesinde 24 Haziran Çarşamba gününü paylaşmak adına mikrofondayız. 7 raporlarıyla başladık. Raporlarımızı güncelledik. Şu dakikalarda basın turuyla saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimiz öncelikle günaydın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerde neler var, ilk sayfadan paylaşacağız. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, ekonomi, siyaset ve elbette ki son dakika gelişmeleri TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlere aktaracağız. Mikrofonda ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince hangi gazetelere göz atacağız? Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam Türkiye, Sabah, Star Vatan, Habertürk. Spor severler için foto maç. Az önce de söylediğim gibi son dakika gelişmeler TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlerle buluşacak. Biz her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Güzel bir şarkıyla programı açıyoruz. Sevgili Yeter'in seçkisiyle AP Rock grubu söyleyecek. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş. Hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz.

Hareketli şarkılarımız kıpır kıpır devam edecek sevgili Yeter. Çok güzel şarkılar seçmiş listeyi, şöyle göz attım da müthiş şarkılar var. Kaçırmayın sevgili dinleyicilerimiz. Saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Yazılı basında yer alan haberlere geçmeden önce trafik durumlarına bakalım. İlk olarak İstanbul'u paylaşalım. İstanbul'da şu dakikalarda trafik durma noktasında Temde Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar 30 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 34 dakika, Temde Karayolları'ndan Seyran Tepe'ye kadar da 32 dakikalık bir süreç var. Tempendik'ten Çamlıca gişelerine kadar 18 dakika, D100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar da 33 dakikalık bir süreç var. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye'ten Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar da 24 dakikalık bir süreç var. TEM Matbaacılar sitesinden Esenler Kavşağı'na kadar 8 dakika. Büyükdere Caddesi TEM Maslak girişinden Levent İş Kulelerine kadar 12 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yoğunluk var. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde şu dakikalarda trafik durma noktasında, diğer köprülerde trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız meteorolojinin sesi radyosunda olsun. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Yazılı basında yer alan haberlerde ilk olarak Akşam gazetesi var. Akşamın manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3,7 milyar dolar çarptı. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla Amerika'yı milyarlarca dolar zarara uğratan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak FBI'ya teslim edildi. Hemen yanındaki haberde kurultay için start 1 Eylül'de CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK ve Partiler Meclisi toplantılarının ardından kurultay açıklaması geldi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Eylül'ün ilk haftasından itibaren olan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimi önümüzdeki günlerde paylaşacağız dedi. Sarı ayrıca Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Gözbaşı'nın görevden alındığını açıkladı. Kayseri'ye Okan Marzioğlu, Antalya'ya Hasan Şahin atandı. Savunma ittifakımız güçlenmeli. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi kabulünde iki ülkenin Avrupa'nın güvenliğindeki rolüne dikkat çekti. Türkiye ve Polonya'nın Avrupa savunması için vazgeçilmez olduğunu belirten Erdoğan, Avrupalı müttefiklerin NATO'da daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini ve Amerika ile bağın pekiştirilmesinin önemini vurguladı Erdoğan. Ankara'daki zirvede ortak önceliğimiz NATO'nun caydırıcılığını artırmak dedi. Nawrocki de Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarının altını çizdi. Daha güçlü işbirliğine hazırız açıklamasını yaptı. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Bir diğer habere bakalım. Fayda sayı arttı, risk aynı. Profesör Doktor Osman Bektaş, yeni keşfedilen 215 diri fay hattına ilişkin daha fazla fayın tanımlanması daha fazla tehlike demek değildir açıklamasını yaptı. Bir diğer başlıksa FETÖ'ye eğitim darbesi. Kocaeli Başsavcılığı FETÖ'nün İzmit Gölcük ve Baş İskele'deki güncel eğitim yapılanmasını çökertti. Örgüt yöneticisi 15 zanlı gözaltına alındı. Hürmüz tehdidi sürüyor. Tahran uluslararası düzenlemeleri uygulanacak ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek. Trump, şartlar ihlal edilirse abluka sürer açıklamasını yapıyor.
400 bin tonluk hayali LPG oyunu. Hayali ihracatla vergi yükümlülüklerini bertaraf eden 6 akaryakıt şirketine el konuldu. Akaryakıt sektöründe 350-400 bin ton LPG ithal edip ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte faturalarla bertaraf eden bir organizasyon ortaya çıkarıldı. Dün 9 ilde 27 kişi gözaltına alındı. 6 şirkete el konuldu. 10 şirketin yönetimine kayyum atandı. Bakan Gürlek, kamu zararına müsaade etmeyeceğiz dedi. Kırıkkale'de mühimmat faciası. Kırıkkale'deki makina kimya endüstrisi BEDES'ten mühimmat depolama ve imha tesisine roket mühimmatı infilak etti. Valilik mühimmatın ARGE çalışmaları sırasında patlatıldığını, iki özel şirket çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Temassız ödemeye alıştık. Mayıs'ta kartlı ödemeler yıllık bazda %32 artarak 2,6 trilyon liraya ulaştı. Her 5 ödemeden 4'ü ise temassız yöntemle yapıldı. Altında fiyatta beklentide düşüş. Altının ons fiyatı 4130 doların altına geriledi. Evet, hemen yanındaki habere baktığımızda Rus turistin adresi Türkiye. Türkiye, Rus turistlerin 2026 yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer alarak rakiplerine fark attı. Geçen yıla göre rezervasyonlarda %5 artış oldu. Bu yaz Türkiye'yi 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor. AP haddini bilsin. MHP lideri Bahçeli, AP'nin Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türkiye dış aktörlerin tehditleriyle hizaya getirilemez. Herkes haddini bilecek dedi. Evet, akşamın ilk sayfadan öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Mebrure'ye kulak verelim, Orta Kahve şarkısıyla sizlerle.

TRT Haber sayfasındayız. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, dün akşam sularında paylaşmıştı. Polonya ile ticaret hacmi hedefimizi 15 milyar dolar belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yani hedef doğrultusunda çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Nawrocki ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 6 asır aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Görüşmelerinde ticaretten yatırımlara, savunma sanayiden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini de bildiriyor. Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri uygun zamanda İran'da göreve başlayacak diyor Trump. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Evet, bir diğer başlığa bakalım. WhatsApp'ta yeni dönem mesajlaşma uygulaması Hintli girişimciye emanet. Yaklaşık 7 yıldır WhatsApp'ın başında bulunan Will Cathcart görevinden ayrılma kararı alırken uygulamanın yeni lideri Hintli finans teknolojisi girişimi Crate'in kurucusu Kunal Shah oldu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan İran'a karşı askeri harekat engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısına onay. Kıymetli dinleyicilerimiz, gece sularında paylaşılan bir haber. ABD Senatosu İran'a karşı askeri harekat engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Geçiyoruz bir diğer habere. Meta'da yapay zeka krizi, çalışan takip programı güvenlik açığı nedeniyle durduruldu. Meta, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanların klavye ve fare hareketlerini kaydettiği tartışmalı gizlilik programını, toplanan verilerin şirket içinde savunmasız kaldığının ortaya çıkması üzerine askıya aldı. İngiltere'de yapay zeka avukatı ile kazanılan ilk dava tarihe geçti. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Geçiyoruz bir diğer habere. Rusya'nın iki bölgesinde daha akaryakıt satışını kısıtlama getirildi. Rusya'nın Kursk ve Buryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Çinli teknoloji şirketi Alibaba, kendisini Çin ordusuyla ilişkilendiren Amerika Birleşik Devletleri'ne dava açtı. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesini alması üzerine Amerika Birleşik Devletleri hükümetine dava açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bir sonraki Dünya Kupası maçı için ülkeye erken girişine izin verecek. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran milli futbol takımının bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Fransa tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 30 derece hava sıcaklığıyla tarihin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi.
Meloni'nin de açıklamaları var. Trump'la olan tartışmayı körüklemek niyetinde değilim diyor. Dün akşam sularında paylaşılmıştı. İtalya Başbakanı Meloni, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la arasında son dönemde gelişen tartışmayı körüklemek niyetinde olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti talep edilemez açıklamasını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın işletmesine ilişkin görüşmeler devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olduğunu ve herhangi bir ülkenin geçiş ücreti talep etme hakkı bulunmadığını belirtti. Pezeşkiyan'ın da açıklamaları var. İran füzeleri mutabakat saptında yer almadı ve almayacak diyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayı istedi. Evet, TRT Haber'in bir diğer haberine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri pilotun ifadesi yeni bir tartışma başlattı. İran F-15'i nasıl düşürdü? İran'da düşürülen F-15 jetinin pilotu fırlatma koltuğunun kullanmadan hemen önce çok sayıda İHA'nın havada koordineli şekilde hareket ederek deniz anası benzeri bir formasyon oluşturduğunu iddia etti. Bu sıra dışı tanıklık Amerika Birleşik Devletleri istihbaratında yeni bir askeri teknoloji tartışması başlattı. İngiltere'de son 7 yılda 5 başbakan. İstikrarsızlığın ardında ne var? İngiltere'de son 7 yılda 5 başbakanın değişmesi ve 6. liderin göreve gelmeye hazırlanmasıyla dikkat çeken sürecin ardında küresel gelişmelerin de tetiklediği ekonomik yavaşlama ve artan yaşam maliyetleri olduğu belirtiliyor. TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, önemli gelişmeleri, dünden sabaha yansıyan haberleri paylaşacağız. Yine güzel bir şarkı, bu kez Ayros söyleyecek. Dolana, ay dolana.

TRT Haber sayfasındayız. İran müzakere yetki üyesi Kurbanzade, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ürünleri satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır açıklamasını yapıyor. İran müzakere yetki üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ürünleri satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. Geçiyoruz bir diğer habere. Putin, Ukrayna ile İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Acil Durum ve Uyarı ve Müdahale Operasyonu Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu ve bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. Ankara NATO zirvesine hazır. Operasyon Turkuaz devrede. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bir diğer habere bakalım. 33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. 33. dönem polis meslek eğitimi merkezleri giriş sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıkladıklarını belirtti. Lisans mezunu 6800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenciyi polis teşkilatına kazandıracaklarını kaydeden Çiftçi, adaylarımız sonuçlarına pa.edu.tr duyuru 33 dönem POMEM giriş sınavı sonuçları adresinden ulaşabilir. Sonuçların teşkilatımıza katılmaya kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileler için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin açıklamasını yapıyor. Bakan Çiftçi Filistinli mevkidaşıyla görüştü. İçişleri Bakanı Çiftçi, devletimiz ve milletimiz Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecek dedi. Evet, TRT Haber sayfasının bir diğer başlığı CHP'den bir istifa daha. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'nin Antalya ve Kayseri il başkanları da görevden alındı. Geçiyoruz bir diğer habere. CHP'de kurultay süreci Eylül ayı itibarıyla başlatılacak. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Türkiye ile Ermenistan arasında ulaşım bağlantılarında süreç ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriğini kabul etti deniliyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Dışişleri Bakanı Fidan, MGK Genel Sekreterliğinde hitapta bulundu. Bir diğer başlıksa İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iç iletişimi kuvvetli ailelerimiz milletimizin en stratejik gücüdür diyor. Burhanettin Duran, İç iletişimi kuvvetli, ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek, kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da yer buluyor. Londra'da iklim finansmanı etkinliklerine katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine
iştirak edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. Uraloğlu, Yasamon ve Nejat isimli Türk sahipli gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptığını belirterek 5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. 2 enerji geminin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor ifadelerini kullandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci Cuma günü karne heyecanı yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Evet, geçiyoruz bir diğer habere. Rize'de zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Günün sıcak gelişmelerinden biriydi. Rize'nin Çayeli ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Evet, şimdi Emre Fel'e kulak verelim. Sonrasında Türkiye Gazetesi ile burada olacağız. Emre Fel söylüyor. Mahşerinde yan inşallah.

Bu saatimizin son gazetesi Türkiye. Lübnan'da tuzağı bozduk manşetiyle yer alıyor. Suriye ve Hizbullah'ı tasfiye etmesi karşılığında toprak ve para vaat edildi. Ankara, Suriye'ye kurulan tuzağı Şara yönetimini uyararak engelledi deniyor. Evet, Gazze kasabı Netanyahu, İran'da Kürtleri kullanma planı Türkiye tarafından bozulunca Lübnan'dan yeni sabotaj kapısı açıldı. Geçtiğimiz ay Bay üzerinden yoğunlaşan görüşmelerde Suriye, Lübnan'ın işgal karşılığında para ve toprak teklif edildi. Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgeye Suriye ordusunun yerleşebileceği vaat edildi. Türk güvenlik bürokrasisi tuzağı bozmak için Şam yönetimine Lübnan'a girmenin sakıncalarını iletti. Ankara, Lübnan'ın bölünmesi durumunda İsrail'in son dönem işgal ettiği Litani nehrine kadar olan alanı Golan'la birlikte kendi toprağı ilan eder uyarısında bulundu. Ankara, Şam hattındaki görüşmelerin ardından Suriye oyuna gelmedi. Hemen yanındaki habere baktığımızda vatandaşa kulak tıkayan bedel öder Erdoğan, kulağıma gelenler var diyerek bakanları ve teşkilatı uyardı. Cumhurbaşkanı MKYK toplantısında siyasetçilerin vatandaş adına ilettiği taleplere kayıtsız kalınmayacak, tespit ettiğimiz eksiklikler var, sahada yeterli performans gösterilmediği de kulağımıza geliyor. Herkes işini liyakat ve sadakatle yapacak, kayıtsız kalanlar bedelini öder dedi. Türk polisinden tarihi operasyon. Amerika Birleşik Devletleri sağlık sisteminde 3,7 milyar dolarlık vurgun yapan dolandırıcı Türkiye'de yakalanıp iade edildi. Geçiyoruz bir diğer habere. Tatil geçsin, kurultaya sonra bakarız. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na derhal kurultaya gidilmeli çağrısını yapan Özgür Özel, bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi. CHP sözcüsü Sarı, kurultay sürecini tatil sebebiyle Eylül'de başlatacaklarını söyledi. Antalya ve Kayseri il yönetimleri feshedildi. Ucuz lahmacun sattı, başına iş aldı. Sivas'ta 50 liraya lahmacun sattığı için şikayet edilen Selahattin Yabalı, ben kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum dedi. Muayenede komisyon kalkıyor. Yeni dönemde araç muayenesinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon alınmayacağı açıklandı. Evet, bir haber daha paylaşalım. Kalın Libya'da oğul Hafter'le buluştu. MİT Başkanı Kalın, Orgeneral Saddam Hafter'le Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesi konuşuldu deniyor. Evet, Türkiye gazetesini noktalıyoruz. Çünkü güzel bir şarkı aramız var. Anadolu Rock grubu söyleyecek. Sen Bir Aysın. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. Sonrasında ikinci saatimize tarihte bugün köşesiyle başlayacağız. Geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız. Sonrasında yazılı basında yer alan haberler gazetelerden yine paylaşılmaya devam edecek. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını da tutmaya devam edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre kararı aldıklarını, takvimin ayrıntılarını, ilçe, il kongrelerinin takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Ve son olarak spor. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası yarın oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeliyiz. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir gün geçirmenizi dileyerek ikinci saatimize başlayalım. İlk olarak şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Tarihte bugün neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1821 yılında Simon Bolivar Yeni Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etmiş. 1947 yılında bir Amerikalı gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirmiş. 1948'de Sovyetler Birliği'nin Berlin'i ablukaya alması üzerine müttefikler hava koridoru kurarak yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerini taşımaya başlamış. 1961'de Türkiye'den ilk işçi kafilesi Almanya'ya gitmiş. 1964'te Kıbrıs bunalımı sonrası Yunan uyruklu 295 kişi Türkiye'den sınır dışı edilmiş. 1972'de çetin altında Cumhurbaşkanı hakaretten aldığı bir yıllık hapis cezası Yargıtay'da onanmış. 1982'de 44 sanıklı Barış Derneği davası başlamış. 2009 yılında Almanya'da bir mağarada tarihin en eski el yapımı müzik aleti keşfedilmiş. 2010 yılında ise Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 60'tan 62'ye çıkarma planlarını protesto eden yüz binlerce kişi sokaklarda toplanmış. Evet, önemli başlıkları sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan basın turuna başlayacağız tabii ki. Hangi gazeteyle başlayacağız? Bakıyorum şöyle gazetelerimize, Hürriyet'le başlayalım ama öncesinde Altın Gün sizlerle olacak. Süpürgesi Yonca'dan.

Evet, şimdi de Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet'in manşetiyle başlayalım. Türkiye'de paketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Hilmi Türkiye'de yakalanarak Amerika'ya teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyon FBI direktörü Patel duyurdu. Hemen yanındaki habere baktığımızda yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Nawrocki ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimize erişmemizin ardından 15 milyarlık hedef belirledik. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Savunma sanayisi de işbirliğimizden öne çıkan maddelerden biri, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Açıklamasını yapıyor. Altıncıyı gönderdi, yedinciyi bekliyor. Keir Starmer'ın istifasıyla Birleşik Krallık'ta son 10 yılda 6. kez bir başkan görev süresini tamamlayamadı. İngiltere'de son 10 yıldaki 7. başbakanını seçecek. Başbakanlık konutunun gediklisi Kedi Larry tek istikrarlı isim. 2011 yılından bu yana görevde Larry yeni başkanı bekliyor denilmiş. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda LPG vurgununa dev operasyon, akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yönetimiyle vergi yükümlülüklerinin bertaraf edildiği iddiasıyla 6 şirkete el koyuldu. 10 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturmada akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılandırması üzerine yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi. CHP'de salı yine sallandı başlığıyla yer alıyor Özgür Özel. Bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum diyerek kurultay çağrısında bulundu. Özel, bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM toplantılarından sonra konuşan Müslüm Sarı, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı'nın görevden alındığını açıkladı. İki il başkanlığına yeni isimler atandı. Sarı, partinin olağan kongre takviminin Eylül'de başlayacağını duyurdu. AVM'den sizine ters gelip Afyonkarahisar'da kendisini Cumhurbaşkanı İttifak Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp AVM'de mağazaları denetleyen Ferhat Aydoğan yakalandı. Aydoğan hakkında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan gözaltı kararı verildi. Ferhat Aydoğan'la beraberindeki Ergin V, Seyit Ahmet Ağa, Mustafa G, Eyüp V ve Yusuf Y gözaltına alındı. Ağırlık kaldırmak ömrü uzatıyor. Yeni bir araştırmaya göre ağırlık antrenmanı yapan kişilerin erken ölüm riski hiç yapmayanlar oranla %13 daha düşük çıktı. Yürüyüş, koşu gibi antrenmanlarla bu oran daha da düşüyor denilmiş. Detaylar ise gazetenin son sayfasında. İsrail Gazze'de su bırakmadı. İsrail'in altyapı ağır hasar vermesi nedeniyle Gazze'de ciddi şekilde su sıkıntısı yaşanıyor. Nüfusun 4'te 3'ünden fazlası su bulmada zorlanıyor. Özellikle aşırı kalabalık mülteci kamplarında yazla birlikte su arayışı hızlandı. Kişi başına düşen günlük su miktarı hayatta kalma sınırının altına düştü. Evet, Hürriyet gazetesinin logo üstü haberlerine de bakalım. Yorgun çocuklara yaz rehberi. Bu hafta sonu başlayacak yaz tatili 14 Eylül'e kadar sürecek. Uzmanlar yaklaşık 10 hafta sürecek yaz tatili ile ilgili ebeveynleri uyarıyor. Akademik eğitim yerine sosyal, kültürel ve yaşam becerilerini geliştirecek deneyimlere öncelik verin diyor. Detaylar 13. sayfada. En zoru içime atmak. Başarılı oyuncu Hande Erçel verdiği son röportajda hayatta kendisi için en önemli duygunun ne olduğunu açıkladı Hande Erçel. Kendimi ifade etmek benim için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Duygularımı dışa vuramadığımda içimde birikip giderek ağırlaşıyor dedi. Geçen Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde en çok konuşulanlar listesine giren oyuncu, uluslararası moda dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Evet, Hürriyet'in öne çıkan gelişmelerini paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz.
Can Gok söyleyecek, severek ayrılanlar, ardından Anadolu Ajansı sayfasında olacağız.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 12. yargı paketiyle hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi, çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması uyarma cezası gerektirecek. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İstanbul merkezli akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu. Bakan Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespiti üzerine düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını bildirdi. Polis Akademisi'nden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 13.610 öğrenci mezun olacak. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan 13.610 öğrenci yarın düzenlenecek törenlerle mezun olacak. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklandı. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi. Açıklamada zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgeleri yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi. Şanlıurfa'da termometreler dün itibariyle 43 dereceyi gösterdi. Evet, kentte etkisini sürdüren sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki işlek mekanlarda sakinlik gözlendi. İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Evet, NATO zirvesine hazırlanan başkent emniyetin denetimleri aralıksız sürüyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleşiyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Şehir giriş çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat unutlar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunun Türkiye'nin meşru haklarını zayıflatamayacağı mesajı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Üstel, Avrupa Parlamentosu'nun siyasi sayıklarla hazırladığı raporlar ne Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırabilir ne de anavatan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını zayıflatabilir dedi. Evet, Anadolu Ajansı sayfasının bir diğer haberi, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesini paylaştı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Londra İklim Eylemi Haftası'nın açılış etkinliğinde COP31 sürecinin öncelikle eylem alanlarını ortaya koyan COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda, Büyükçekmece'de otomobille çarpışan itfaiye aracı devrildi denilmiş. 4 kişi de yaralanmış. Bir diğer habere bakalım. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarda can kaybı 73.039'a yükseldi.
İtalya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. İtalya genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası birçok kentte kırmızı alarm verilmesine ve günlük hayatın olumsuz etkilenmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler'den en ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerdeki kadın ve kız çocukları için 10 milyon dolarlık fon. Birleşmiş Milletler dünya genelinde en ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarını desteklemek için 10 milyon dolarlık fon ayıracağını bildirdi. İspanya 14-16 Temmuz'da Uluslararası Filistin Kültürü Forumu'nu organize edecek. İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına karşı tepkilerini sürdüren İspanya hükümeti 14-16 Temmuz tarihlerinde Madrid'de Uluslararası Filistin Kültürü Forumu yapılacağını duyurdu. Umman, Hürmüz Boğazı'nda geçici deniz koridoru için Uluslararası Denizcilik Örgütü ile koordinasyon sağladı deniliyor. Bir diğer habere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısına onay. ABD Senatosu İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısına onayladı. Senatonun eylemi Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Evet, Anadolu Ajansı'nı noktalıyoruz. Birazdan Milliyet Gazetesi'nde olacağız. Avangard Orkestrası eşliğinde güzel bir Sezen Aksu şarkısı sizlerle buluşuyor. Kalp Unutmaz.

Evet, Milliyet gazetesine geçmeden önce sıcak gelişmeler var. TRT Haber'le devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile ticaret hacmi hedefimizi 15 milyar dolar belirledik açıklamasını yapıyor. Evet, sıcak gelişmelerden biri Kuzey Kore'den nükleer cephaneliği büyütme kararı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu hafta sona eren iktidardaki üçlü partisi toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden gelen tehditleri gerekçe göstererek nükleer gücü sürekli artırmanın istikrarsızlığı şu an dünya konularında en doğru ve tek yol olduğunu savundu. Çin'in süper bilgisayarı Amerika'yı geride bırakarak dünya birincisi oldu. Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar Amerika'daki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçütü olarak kabul edilen Top 500 listesinde 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı. Almanya'da demiryolu ağında çöküş, seferler tamamen durdu. Almanya genelinde ulusal demiryolu ağında meydana gelen iletişim sistemi arızası nedeniyle salı gecesi tüm tren seferleri durduruldu. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Diğer bir sıcak gelişme ise kuyumcularda yeni düzenleme, doğal ve üretim taşlar ayrı satılacak. Ticaret Bakanlığı laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurala göre sentetik, laboratuvar üretimi ve yapay taşlar etiket, sertifika ve tanıtım materyallerinde açıkça belirtilmeden satılmayacak. Evet, İngiltere'de kırmızı alarm aşırı sıcaklar hayatı durdurdu. İngiltere'de hava sıcaklığının 40 derece ulaşması beklenirken ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi. Bir diğer sıcak gelişme TRT Haber'de SGK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Resmi gazetede yer alan ilana göre kurumda bir kıdemli veri tabanı yöneticisi, 3 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 kıdemli DevOps uzmanı, 2 yazılım uzmanı ve 2 uzman iş analisti istihdam edilecek. Adayların ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, ilan edilen pozisyonlara göre belirlenen mesleki tecrübe şartlarını taşımaları ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor. Başvurular 26 Haziran'da başlayacak. 12 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden kariyer kapısı kamu işe alımı platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Evet, sıcak gelişmeleri TRT Haber'den paylaştık. Şimdi Milliyet gazetesine geçebiliriz. Manşeti: Yapay zekadan YKS'de 11 yanlış. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara, YKS'nin AYT ve TYT sorularını yapay zekaya çözdürdü. Özkara: Bir türlü yapmıyor, naza çekiyor. Gemini TYT Türkçe bir yanlış, sosyal bilgiler bir yanlış, matematik 5 yanlış, fen testinde hiç yanlış yapmadı. AYT Türk Dili ve Edebiyatı sosyal ve matematik sorularında 0 yanlış, fen testinde de sadece 4 yanlış yaptı deniyor. Nermin mi, Neriman mı YKS'de tartışmalı sorular da vardı. YKS'de edebiyat testindeki Handan romanı sorusunda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yanlış yazılması adayların kafasını karıştırdı. Matematik testinde ise grafik sorusu eğitimcileri ikiye böldü. Bir diğer habere bakalım. Vargaz damgası. 2026 Kadınlar Milletler Ligi'ne Vargaz damgasını vurdu. Vodafone 5 teknolojiyle elde edilen verilere göre milli voleybolcumuz 113,3 kilometre ile Ankara etabının en hızlı servisini attı. Çin karşısındaki 36 sayıyla kariyer rekorunu yeniledi. Evet, bir diğer haber: İşinizi sadakatle yapın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'da, kabinede, partide, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bürokraside görev alan herkesi uyardı. Her koyun kendi bacağından atılır anlayışının AK Parti'de yerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, hiç kimse başına buyruk hareket edemez, yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini ödeyecek, herkes işini liyakatle, sadakatle yapacak mesajını verdi. Evet, bir diğer habere bakalım.
Türkiye'de yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı soruşturmasından birinde FBI'nin aradığı İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Türk makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından FBI'ye teslim edildi. Hilmi'nin Amerika'da sağlık sistemini yaklaşık 3,7 milyar dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Kürsüden kurultay çağrısı yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Kürsüsünden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kurultay kararı alma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nu bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi daha fazla cenderede tutmamaya davet eden Özel, saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve iktidar yapacağız, dedi. İstanbul işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 yılında İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Kiev'e barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtti. Denizden kesintisiz enerji başlığının detaylarına bakalım. Yenilenebilir enerji stratejisinde önemli yer tutması beklenen deniz üstü rüzgar santralleri için yatırım başlıyor. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 bölgenin aday alan olarak belirlenmesinin ardından YEKA yarışmaları için de şartname süreci başladı deniyor. Şifalı suda ortaklık çağrısı. Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı Modeva, Bulgaristan'da 600 civarında şifalı su kaynağı var. Biliyoruz ki Türkiye'de bu konuyla ilgili büyük bir tecrübe var. İki ülke birbirimizi rakip olarak görmemeliyiz, ortak projeler yapabiliriz, dedi. Avrupa Parlamentosu raporuna sert eleştiri. MHP lideri Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek Avrupa Birliği hangi akılla bize ayar çekiyor? Avrupa bize istikamet çizemez, dedi. Mavi vatan çıkışı da yapan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmememizi istemesin, diye konuştu. Evet, Milliyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle Sabah gazetesine bakalım. Sabahın manşetinde Türkiye, Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği işbirliğimizi karşılıklı fayda

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Nawrocki ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Rize'nin Çayır ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıkladıklarını belirtti. Lisans mezunu 6800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenciyi polis teşkilatına kazandıracaklarını kaydeden Çiftçi, sonuçların teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin, dedi. Yaklaşık 7 yıldır WhatsApp'ın başında bulunan Will Cathcart görevinden ayrılma kararı alırken, uygulamanın yeni lideri, Hintli finans teknolojisi girişimi Cret'in kurucusu Kunal Shah oldu. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunmada mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesine alması üzerine Amerika Birleşik Devletleri hükümetine dava açtı. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası L grubu maçında Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozöyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 28 santigrat derece, Mersin Yenişehir 27, Muğla Fethiye 27, Antalya Alanya 25, Antalya Finike 25, İzmir Konak 25, Antalya Kaş 25, Muğla Bodrum 24 santigrat derece, Aydın Kuşadası 24, İzmir Dikili 24, Artvin Hopa 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Giresun Merkez 24, Muğla Datça 23 santigrat derece, Samsun Atakum 23, Rize Merkez 23, Sinop Merkez 23, İstanbul Sarıyer 23, Balıkesir Ayvalık 23, Trabzon Ortahisar 22 santigrat derece, Bitlis Adil Cavaz Liman 22, Ordu Altınordu 21, İstanbul Tuzla 21, Bitlis Tatman Liman 20, Düzce Akçakoca 20, İstanbul Silivri 19, Kastamonu İnebolu 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 16, Kastamonu Cide 14 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

gelirimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Nawrocki ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Rize'nin Çayeli ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıkladıklarını belirtti. Lisans mezunu 6800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenciyi polis teşkilatına kazandıracaklarını kaydeden Çiftçi, sonuçların teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin, dedi. Yaklaşık 7 yıldır WhatsApp'ın başında bulunan Will Cathcart görevinden ayrılma kararı alırken, uygulamanın yeni lideri, Hintli finans teknolojisi girişimi Cret'in kurucusu Kunal Shah oldu. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunmada mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesine alması üzerine Amerika Birleşik Devletleri hükümetine dava açtı. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası L grubu maçında Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 33-20 derece, Atina parçalı bulutlu 34-27, Berlin parçalı bulutlu 30-16, Kiev parçalı bulutlu 29-19, Kopenhag parçalı bulutlu 25-15, Londra parçalı bulutlu 37-22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Paris parçalı bulutlu 39-25, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Roma parçalı bulutlu 32-22, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22, Varşova parçalı bulutlu 25-16, Viyana parçalı bulutlu 32-20, Zürih parçalı bulutlu 33-20 derece, Amman açık 31-19, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Bağdat az bulutlu ve açık 41-33, Bişkek parçalı bulutlu 28-17, Duşanbe az bulutlu ve açık 36-21, Kabil parçalı bulutlu 34-17, Kerkük az bulutlu ve açık 40-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 42-32, Medine az bulutlu ve açık 44-31, Mekke az bulutlu ve açık 40-30, Riyad az bulutlu ve açık 46-30, Şam az bulutlu ve açık 36-17, Taşkent az bulutlu ve açık 36-24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Tokyo parçalı bulutlu 28-18 derece, Cezayir parçalı bulutlu 32-21, Kahire az bulutlu ve açık 37-22, Melbourne parçalı bulutlu 14-8, Montreal parçalı bulutlu 24-17, New York parçalı bulutlu 28-18, Sydney parçalı bulutlu 18-12, Washington parçalı bulutlu 29-17 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Frankfurt parçalı bulutlu 35-21, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Köln parçalı bulutlu 34-19, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 29-19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31-20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35-22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30-22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 29-20, Balkaneş parçalı bulutlu 29-20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18, Gazimagos'a az bulutlu 34-23, Girne az bulutlu 29-23, Lefkoşa az bulutlu 29-20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adana Sarıçam 31 kilogram, Kars Selim 27, Erzurum İspir 19, Kayseri Koca Sinan 16, Artvin Yusufeli 14 kilogram, Mersin Mezitli 12, Erzincan Sakal Tutan Geçidi 12, Ardahan Yalnız Şam Kayak Merkezi 12, Bayburt Kop Kayak Merkezi 12 kilogram, Trabzon Çaykara 11, Kahramanmaraş Afşin 9, Gümüşhane Şiran 8, Hatay İskenderun 7, Tunceli Ovacık 5, Sivas İmranlı 5, Niğde Altunhisar 5, Giresun Çamoluk 5, Van Saray 5, Rize İkizdere 5, Ordu Çamaş 4, Iğdır Aralık 3, Bingöl Yedisu 3, Malatya Arapkir 3, Elazığ Fırat Üniversitesi 3, Ağrı Merkez 2, Osmaniye Sumbas 2, Kilis Polateli 2, Tokat Erbaa 2, Adıyaman Besni 1, Gaziantep Şehit Kamil 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve

gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Şehir giriş çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı motorlu araçlar ve römorklarıyla bunların aksam sistem ve ayrı teknik ünitelerinin tip onayı ve piyasa gözetimi ve denetimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi. Motorlu araçlar ve römorklarla bunlar için tasarlanan aksam sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. En fazla göç alan il ise %42,2 ile İstanbul olduğu görüldü. Ticaret Bakanlığı, laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurala göre sentetik, laboratuvar üretimi ve yapay taşlar, etiket, sertifika ve tanıtım materyallerinde açıkça belirtilmeden satılamayacak. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,35 dolardan işlem görüyor. Donald Trump yönetimi Amerikan vatandaşlığına başvuru ücretlerini %80'e varan oranda artırmayı ve dar gelirlilere yönelik ücret indirimleriyle muafiyetleri kaldırmayı öngören yeni bir plan hazırladı. Federal kayıta yayımlanan teklif, reddedilen başvuruların yeniden değerlendirilmesi için ödenen bedellerin de yükseltilmesini içeriyor. Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar, Amerika'daki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçüsü olarak kabul edilen Top 500 listesinde 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir soğuk hava deposunda yaklaşık bir haftadır devam eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yoğun duman kilometrelerce uzaklıktaki bölgeleri etkiledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe, dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıttığımız programımızdan tüm dinleyenlerimize selamlıyoruz. Keşfediyar'da bu hafta gül kokan şehrimiz, güller diyarımız Isparta ilimizi tanıtacağız. Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz bölgesinin kuzeyinde bulunan Isparta, göller yöresinde yer almakta ve yaklaşık 9000 kilometrelik bir yüz ölçümünü kaplamaktadır. Güneyi Antalya ile çevrili olan Isparta, batı tarafında Burdur, doğuda ise Konya, kuzeyden Afyonkarahisar'la komşudur. İç Anadolu bölgesinin kesişim noktalarından biri olan Isparta'nın Atabey, Eğirdir, Gelen Dost, Gönen, Şarki Karaağaç, Keçiborlu, Sütçüler, Senirkent, Uluborlu, Aksu, Yenişar Bademli ve Yalvaç olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Özellikle şehirde yetiştirilen gül sayesinde adını duyuran şehrin ekonomisinin büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Rosa gallica ve Rosa moschata türlerinin birleşmesi sonucu melez bir tür olarak yetiştirilen Isparta gülü, fındık gülü olarak da bilinmektedir. Gül özüyle yapılan birçok ürün burada yetişen güllerle yapılıyor. Dünyadaki gül yağı üretiminin de yaklaşık %65'i Isparta'da yapılmaktadır. Bu oranla sektörünün birincisi konumunda bulunan Isparta, Gül Festivali'ni ev sahipliği yaptığı gibi, ayrıca gül bahçelerinden sonra lavanta bahçeleriyle de anılmaya başlamıştır. Lavanta bahçeleri sayesinde şehir özellikle hasat zamanı birçok turisti ağırlıyor. Sırf bu hasatlara katılmak ve açan lavantaların fotoğraflarını çekebilmek için şehre özel turlar düzenleniyor. Hem gül bahçeleriyle hem de lavanta bahçeleriyle Isparta, hasat zamanı en çok ziyaret edilen şehirlerden biridir. Isparta'nın tarihi Paleolitik çağa kadar dayanıyor. Pisidia bölgesinin, yani bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerinin de bazı bölümlerini içine alan yerin tarihi ise M.Ö. 2000'li yıllara dayanıyor. Daha sonra bölgede Frigler, Lidyalılar ve Persler yaşamıştır. M.Ö. 323 yılına gelindiğinde topraklarda egemen olan Büyük İskender ölünce Anadolu'nun bu bölümü Yunan toplum egemenliğine girmiş, gelen Yunanlar bölgeye İsparit demişler ve ardından bu kelime Sparta ve Isparta ismine dönüşmüş. Daha sonraki dönemde Doğu Roma ve Bizans toprakları arasında kalan Isparta, 1204 yılından sonra Anadolu Selçuklu Devleti topraklarından sayılmıştır. 1391 yılıyla Osmanlı sınırları içine giren Isparta, Anadolu'daki en önemli ticaret noktalarından biri olmuştur. Şehir, gül ve lavanta bahçeleri dışında tarihi eserleriyle ve doğal güzellikleriyle de iddiasını sürdürmekte. Toplamda 23.500 metre uzunluğunda bir kayak pistine sahip olan Davraz Dağı sayesinde kış sporlarına ilgi duyan kişilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şehirde ayrıca birçok mağara bulunuyor. Bunlardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası, İnönü Mağarası ve Zindan Mağarası şehirdeki en çok bilinen mağaralar arasındadır. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu antik şehirlere ait kalıntılar barındırmıştır. Isparta Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Uluborlu, Senirkent, Gönen, Yalvaç ve Sütçüler bölgesinde birçok antik kentin kalıntıları, anıt mezarlar, tapınak kalıntıları ve su kemerleri bulunmuş, şehirde yapılan kazılarda 20'den fazla antik kentin kalıntısına rastlanmıştır. Aziz Paulus'un 500 kilometre uzunluğundaki yolunun bir kısmı da Isparta'dan geçiyor. Şehir milli parklara da ev sahipliği yapmakta. Kovada Gölü Milli Parkı önce milli park statüsü altına girmiş, ardından sit alanı olarak ilan edilip doğal yaşamın korunması sağlanmış. Burada bölgenin tüm doğal güzellikleri gözler önüne serilmektedir. Bir diğer milli parkı ise Kızıldağ Milli Parkı'dır. Doğal yaşamın tüm güzellikleriyle korunduğu parkta mavi bayraklı sedir ağaçlarının ve tertemiz havanın tadına varabilirsiniz.
Göller bölgesi olarak da bilinen Isparta birçok göle de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri Kovada Gölü Milli Parkı'ndaki göl, Gölcük Krater Gölü ve Eğirdir Gölü'dür. Mutfağıyla da öne çıkan Isparta'ya gittiğinizde birçok çeşitli çorba deneme imkanına sahip olursunuz. Aynı zamanda fırın kebabı mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasındadır. Gölleri sayesinde sazan balığı ve alabalıktan yapılan yemekler de şehrin mutfağında yer alıyor. İlçesi olan Yalvaç'ın kendi adıyla anılan tatlısı da bulunmaktadır. Yalvaç gülacı denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Gülüyle ön plana çıkan şehre geldiğinizde gül reçeli de tadılmadan dönülmemesi gereken lezzetler arasında yerini almaktadır. Binlerce üniversite öğrencisini ev sahipliği yapan Isparta'da 1992 yılından beri eğitim veren Süleyman Demirel Üniversitesi şehre ayrı bir dinamizm getirmiştir. Düzenlenen festivaller ve söyleşiler sayesinde de şehir daha da çok hareketlenmektedir. Plaka kodu 32 olan şehrin İstanbul'a uzaklığı 572 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 383 ve Antalya'ya uzaklığı ise sadece 126 kilometredir. Akdeniz bölgesinde bulunan Isparta'da konumu itibariyle hem Akdeniz iklimi hem de karasal iklim yaşanıyor. Kış aylarını serin ve yağışlı geçiren Isparta'da yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Güney bölümünde Akdeniz iklim özellikleri görülürken, kuzeye doğru çıkıldıkça karasal iklim kendini göstermekte. Gül ve lavanta kokusuyla çevrelenmiş Isparta'da gezilecek ve görülecek birçok yer var. Özellikle lavanta bahçeleriyle gelen herkesi büyüleyen Isparta, yıllardır gül deyince de akla gelen ilk yerlerden biri. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi yapılara da ev sahipliği yapan şehirde görülecek birçok nokta bulunuyor. Hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla misafirlerini karşılayan Isparta birçok esere de ev sahipliği yapmaktadır. Adada antik kenti ve Aziz Paulus yürüyüş yolu geçmişin izlerini günümüze getirmiş. Sit alan olarak kabul edilen Kovada Gölü, doğayla iç içe kalmak için en ideal noktalardan biridir. Aziz Paulus yolunun da geçtiği şehirlerden biri olan Isparta'da, kış sporlarına ilgi duyanlar ve doğa yürüyüşlerini sevenler, Davraz Dağı'nı mutlaka gidilecek yerler arasına eklemelidir. Aynı zamanda Kovada Gölü'ne giderek el değmemiş doğanın tadını çıkarabilir, lavanta bahçelerinde gününüzü geçirebilir, harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Isparta Müzesi'nde tarihe tanıklık edebilir, Kutlu Bey Ulu Camii, Zindan Mağarası, Aya Payana Kilisesi ve Firdevs Paşa Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Isparta'da gezilecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce yöreye ait bir türküyü sizlerle buluşturuyoruz.

0: Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla önemli şehirlerimizden olan Isparta ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Eğirdir Gölü, Gül Cennet olarak bilinen Isparta'nın il sınırları içinde bulunan bir tatlı su gölüdür. Çevresinde bulunan yemyeşil ormanlık alanlarla ve meyve bahçeleriyle Eğirdir Gölü deniz seviyesinden yüksekte olduğu için yazın bile sıcaktan bunaltmayan bir yerdir. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü unvanına sahip olan Eğirdir Gölü'nün derinliği ortalama 12 metre kadardır ve en fazla su kotuyla çevrilen su alanı olarak birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Göl, Isparta'nın ve çevresindeki bölgelerin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor. Ayrıca Isparta, Gönen, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ovaları da yine bu sudan faydalanıyor. Ovaların göl kıyılarına açıldığı gölün derin olmayan bölümleri tamamen saz ve kamışlarla örtülüdür. Gölde sazan, çin sazanı, sudak, eğrez ve son yıllarda ortaya çıkan gümüş balığı türleri yaşıyor. Kerevit, yengeç, su yılanı, su faresi, kurbağa ve su kaplumbağası da rastlayabileceğiniz diğer canlı türlerindendir. Göl ayrıca yaban hayvanlar için de önemli bir yaşam alanı olmuş. Tepeli dalgıç, karabatak, balıkçıl türleri, angıt, benekli su tavuğu, uzun bacak, flamingo, kuğu, yeşilbaş, macar ve kız kuşu gibi hayvanların uğrak noktasıdır. Isparta'nın simgelerinden lavanta tarlaları, Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde bulunuyor ve dünyanın her bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Gülleriyle bilinen Isparta, başlatılan proje kapsamında lavanta tohumlarını ekerek hem yeni bir gelir kapısı açmış hem de olgunlaşan lavantaları görmek için şehre gelen turistlerle turizmine katkı sağlamıştır. Haziran ayında başlayıp Ağustos ayında son bulan dönem sırasında bu köy buram buram lavanta kokmakta, ayrıca fotoğraf kareleri için muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Köyün günümüzdeki tek geliri bu bahçelerdir. Lavanta bahçelerinin fotoğrafları etrafa yayıldıkça köyü ziyaret etmek isteyenlerin sayısı da büyük bir oranda artış göstermiş. Günümüzde sadece bu bahçeleri gezdiren turlar bile bulunuyor. Isparta'da bulunan Kovada Gölü, 1070 yılında Milli Parkı statüsü kazanmış, 1992 yılında ise birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Eğirdir Gölü'nün bir uzantısı olan Kovada Gölü'nün derinliği 7 metredir. Çevresi 21 metre olan göl, sit alanında olmadığı için doğal görüntülere sahip. Gölün tam olarak çevresinde tur atılamıyor ama gezginler tarafından aşınarak oluşturulmuş bir yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Gölün girişindeki müzede gölde ve çevresinde yaşayan bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verilmektedir. Göle doğru uzanan bir iskelesi de bulunan Kovada Gölü'nde eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. ...2635 metre uzunluğundaki Davraz Dağı, Isparta Ovası'nı saran dağ kütlelerinden birisidir. Isparta merkezin 26 kilometre uzaklığında bulunan Davraz Dağı'nda kayak dışında birçok spor yapılıyor. Burada yazın dağcılık, trekking ve yamaç paraşütü gibi sporlar yapılırken, kışınsa ilgi daha çok kayak sporuna yöneliyor. Davraz Dağı'nda toplamda 12 pist var. Pistlerin toplam uzunluğu 23.500 metredir. Dağdaki kar kalınlığı ise döneme göre değişmekle birlikte kış aylarında 250 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Isparta'da kutsal sayılan yerleşim yerlerinden biri olan ve Türkiye'nin en uzun ikinci doğa yolu olan Aziz Paula yürüyüş yolunun olduğu bölge birçok kilise ve tarihi eserlere ev sahipliği yapmıştır. Hristiyanlık tarihi için birçok önemli olay bu yol üzerinden geçmiştir ve bu yollardan en önemlisi Aziz Paul'un bu yoldan geçerek yaptığı gezidir. Perge'den başlayan yol Eğirdir Gölü'nde biter ve 500 kilometre uzunluğundadır. Yürüyerek 27 günde gidilebilen bu yol, Roma yolları, patikalar ve orman yollarından oluşuyor. Yolun denizden yüksekliği gitgide artmakta ve son noktasında ise denizden yüksekliği 2800 metreyi bulmaktadır. Bu yolda birçok kamp yeri de görmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: 1971 yılında temeller atılan Isparta Müzesi, 1977 yılında yeni binasına taşınmış ve böylece tarihi eserlerin toplanması başlamıştır. 1985 yılında ziyarete açılan müze, 1997 yılına kadar hizmet vermiştir. 97 yılından 2002 yılına kadar kapatılan ve bu dönemde gerekli tamirlerin ve restorasyonların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılan ve toplamda 17.976 eser sergilenen müzede 4 ayrı kategori bulunuyor. Bunlar arkeoloji, hazine, etnografya ve halı bölümleridir. Ayrıca müzede geleneksel Isparta evinin bir bölümü sergilenmekte. Müzede ilgi çıken eserler arasında Göndülle kazılarında bulunan eserler, Perge Antik Kenti'nden heykeltıraşlık eserleri ve sikkeler bulunmaktadır. Müzenin halı bölümünde hem Isparta halıları hem de Türkiye'nin diğer şehirlerinde dokunan halılar sergileniyor. Aynı zamanda bu bölümde Isparta ile özleşmiş gül yağının üretiminin yapıldığı damıtma kazanı ve bir de açık sergi alanı bulunmaktadır. Bu alanda Pisidiye bölgesinden gelen mezar siperleri sergileniyor. Adını 1. Murat döneminde komutan olan Kutlu Bey'den alan Kutlu Bey Ulu Camii, il merkezindeki en eski camidir. Yapım yılı ile ilgili kesin bir tarihi olmasa da 1429 yılından daha önce yapıldığı düşünülüyor. 1899 yılında bu cami onarımdan geçirilmek istenmiş, önce üstü açılmış, ardından çatıyı taşıyan tahtaların çürüdüğü görülmüş, bunun üzerine tüm cami yıkılmıştır. Yeni yapılan caminin planı Ayasofya Camii'ne benzer bir şekilde yapılmış. 1914 yılında gerçekleşen depremden dolayı yıkılan cami, 1922 yılında tekrar inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapının bir minaresi var. Ortada bir tam, dört yanında ise birer elips şeklinde kubbe bulunuyor. Köşelerde ise küçük kubbeleri bulunmakta. Camide kalemişi süslemeler ve madalyonlar dikkat çekerken, mihrabı sivri kemerli bir yapıya sahiptir. İlk ismi Artemidoros olarak bilinen adada antik kenti, Strabon, Ptolemaios ve Hierokles'in yazdığı yazılarda da adı geçen kenttir. Bu kentin kim tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmiyor. İlk defa M.Ö. 2. yüzyılda resmi bir belgede adı geçen adada antik kenti, Roma İmparatorluğu döneminde en parlak zamanlarını yaşamıştır. Antik kentten günümüze kalan şeyler fazla tahrip olmadan gelebilmiş. Günümüze gelenler arasında tabanı taş döşemeli antik yol, forum, bazilika, anıtsal bir çeşme, tiyatro ve anıt mezarlar bulunmaktadır. Kente ikisi imparator tapınağı olmak üzere 4 tane tapınak bulunuyor. Antik kente en dikkat çekici kalıntılardan biri de batı yamacına inşa edilen tiyatrodur. Sahne ve orkestra alanı günümüzde toprak altındayken seyircilerin oturduğu kısmın bir bölümü hala toprak üstündedir. Bu kısma bakarak tiyatronun yaklaşık 3000 kişilik olduğu anlaşılıyor. Isparta'ya bağlı Aksu ilçesindeki 4 mağaradan biri olan Zindan Mağarası, Aksu merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Roma döneminden beri bilinen mağara, o dönemlerde aktif olarak kullanılmış. Turistik amaçla gelen ziyaretçiler güvenlik problemlerinden dolayı sadece 300 metre kadar içeriye girebilse de mağaranın derinliği 765 metreyi bulmakta. Yüksekliği 20 metre olan mağara günümüzde yarasalara da ev görevi görmektedir. Bu alan ışıklarla ve yolu takip edebileceğiniz yol işaretleriyle işaretlenmiştir. Mağaraya giriş geniş bir kapıyla açılmakta, içeriye girdikçe yol daralmakta ve bir koridor halini almaktadır. Dar koridor geçilince mağaranın içerisini rahatlıkla görebileceğiniz geniş bir alan misafirlerini bekliyor. Mağaranın sonundan çıkan bir su bulunmakta ve bu su mağaranın içinde 300 metre aktıktan sonra Düden Şelalesi'ne karışmaktadır. Isparta Turan Mahallesi'nde bulunan Ayapayana Kilisesi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar yapımının 1750 yılı olduğuna işaret ediyor. Dikdörtgen planlı olan kilisenin 3 kapısı var. Ahşap tavana ve çapraz tonozlara sahip olan kilise 10 kaidesi sütun üzerine oturtulmuştur. Taştan yapılan yapının pencere, kapı ve çatı kenarları kesme taştan yapılmıştır. 1993 yılında Göller Bölgesi projesi kapsamında Ayapayana Kilisesi de restorasyonu yapılan yapılar arasına girmiştir. Isparta'nın en eski camiler arasında bulunan Firdevs Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiştir. Adını o dönemin valisi Firdevs Paşa'dan alan ve kendisi tarafından yaptırılan cami, Mimar Sinan'ın stilinde yaptırıldığı için Mimar Sinan Camii olarak da biliniyor. 1561 yılında yaptırılan cami kare tabanlı olup tek kubbesi bulunmakta. Tek minareli caminin ana yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Firdevs Paşa Camii'nin giderlerini karşılamak amacıyla caminin yapıldığı sene yine Firdevs Paşa tarafından cami yanına anlamı kapalı çarşı olan bedesten inşa edilmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Isparta türküsünün ardından programımız kaldığı yerden devam edecek.

Güller Diyarı Isparta ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Isparta tarım yönünden oldukça zengin olduğu için birçok güzel ve değişik lezzete de sahiptir. Çorba olarak top tarhana, olmaç ve irmik çorbası mutfakta öne çıkan lezzetlerdendir. Isparta denince ilk akla gelen yemeklerden biri olan yaklaşık 2 saat alevli ateşte, 1 saatte kor ateşte pişen fırın kebabı Isparta ile özleşmiş durumdadır. Eğirdir Gölü'nde yetişen sazan ve alabalık da Isparta'da yenilebilecek alternatifler arasında yer alıyor. Sebze yemekleri arasında şalgam aşı, oturtma ve yöreye özgü dolmalar bulunmaktadır. Biber ve asma yaprağı dolması dışında kabak, domates ve lahananın da dolmasını Isparta'da bulabilirsiniz. Isparta'nın en meşhur tatlısı yalvaç güllacıdır. Yalvaç yöresinin geleneksel tatlar arasında özel bir yere sahip olan tatlı, özellikle düğünlerden bayramlara kadar özel günlerin vazgeçilmezlerinden biri olmuş durumdadır. Isparta denince ilk akla gelen gül, alışveriş söz konusu olunca da ön plana çıkıyor. Şehirde gülden yapılan ürünleri satan birçok mağaza bulunmakta. Gül kreminden parfümlere kadar birçok kozmetik ürünün yanı sıra gül kokan seccade ve tesbih de Isparta'da hediyelik eşya olarak bulunabiliyor. Bunların yanı sıra güllü lokum, gül reçeli ve tatlılara katılabilen hem de tonik olarak kullanılabilen gül suyu da Isparta'da alınabilecek ürünler arasındadır. Aynı zamanda el dokuması halılarıyla da dünyaya adını duyuran Isparta'dan kendine has desenlere ve canlı renklere sahip halılar alabilirsiniz. Son zamanlarda

güllerin sularının çıkarılması, reçellerinin yapılması gibi aktiviteler yapılıyor. Birçok renkte güllerin dahil olduğu bu festivale gitmek isterseniz, Mayıs ayında Isparta'ya gitmenizi öneririz. Haziran ayında başlayıp Ağustos ayına kadar süren lavanta hasadı süresince olan Lavanta Festivali de son yıllarda daha da çok ilgi görüyor. Festival boyunca yine Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta bahçeleri geziliyor ve lavanta hasadı yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, Isparta'dan gül yağı, gül suyu, gül kremi, gül yapraklı gül lokumu, elma cipsi ve halı almadan, gül bahçelerinde gül toplamadan, lavanta bahçelerini gezmeden, fırın kebabından, kabuğune pilavından ve yalvaç güllacından yemeden, Gülbeyaz Davraz Kayak Merkezi'nde kayak yaparken Eğirdir Gölü'nü seyretmeden, Isparta Müzesi'ni, Yalvaç ve Uluborlu Müzesi'ni gezmeden, Aksu Zindan Mağarası'nda asırların birikimini fotoğraflamadan, Profesör Doktor Turan Yazgan Halı ve Kili Müzesi'ni gezmeden, Eğirdir'in Canada ve Yeşil Adası'nı görmeden, balık yemeden, Eğirdir Hızır Bey Camisi'ni görmeden, Kovada Gölü Milli Parkı'nda ve göllerin kıyısında yürüyüş yapmadan, Eğirdir ve Gelen Dostun Elmasını yemeden, Sütçüler Yazılı Kanyon'da Kral Yolu'nda nehirle birlikte yürümeden, Şarki Karaağaç Kızıldağ Milli Parkı ve Mavi Sedir Ormanı'nda yürümeden, bol oksijen depolamadan, Uluborlu'nun kirazını tatmadan, Yalvaç Pisidiya Artemidoros'ta antik kentini gezmeden, Yalvaç'ın kök boyalı kilimini, el işlemeli deri ürünlerini almadan, Yenişar Bademli Dede Gül Dağı'na tırmanmadan, Melikler Yaylası'nda kamp yapmadan, Pınar Gözü Mağarası'ndan çıkan suda serinlemeden dönmeyin. Sevgili dinleyiciler, Keşfediyar programımızda Isparta ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 20.

9, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Şehir giriş çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı motorlu araçlar ve römorklarıyla bunların aksam sistem ve ayrı teknik ünitelerinin tip onayı ve piyasa gözetimi ve denetimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi. Motorlu araçlar ve römorklarla bunlar için tasarlanan aksam sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. En fazla göç alan ilin ise %42,2 ile İstanbul olduğu görüldü. Ticaret Bakanlığı laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurala göre sentetik, laboratuvar üretimi ve yapay taşlar, etiket, sertifika ve tanıtım materyallerinde açıkça belirtilmeden satılamayacak. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,35 dolardan işlem görüyor. Donald Trump yönetimi Amerikan vatandaşlığına başvuru ücretlerini %80'e varan oranda artırmayı ve dar gelirlilere yönelik ücret indirimleriyle muafiyetleri kaldırmayı öngören yeni bir plan hazırladı. Federal kayıta yayımlanan teklif, reddedilen başvuruların yeniden değerlendirilmesi için ödenen bedellerin de yükseltilmesini içeriyor. Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar, Amerika'daki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçüsü olarak kabul edilen TAP 500 listesinde 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir soğuk hava deposunda yaklaşık bir haftadır devam eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yoğun duman kilometrelerce uzaklıktaki bölgeleri etkiledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik il sınırı Bozöyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 33-20 derece, Atina parçalı bulutlu 34-27, Berlin parçalı bulutlu 30-16, Kiev parçalı bulutlu 29-19, Kopenhag parçalı bulutlu 25-15, Londra parçalı bulutlu 37-22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Paris parçalı bulutlu 39-25, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Roma parçalı bulutlu 32-22, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22, Varşova parçalı bulutlu 25-16, Viyana parçalı bulutlu 32-20, Zürih parçalı bulutlu 33-20 derece, Amman açık 31-19, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Bağdat az bulutlu ve açık 41-33, Bişkek parçalı bulutlu 28-17, Duşanbe az bulutlu ve açık 36-21, Kabil parçalı bulutlu 34-17, Kerkük az bulutlu ve açık 40-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 42-32, Medine az bulutlu ve açık 44-31, Mekke az bulutlu ve açık 40-30, Riyad az bulutlu ve açık 46-30, Şam az bulutlu ve açık 36-17, Taşkent az bulutlu ve açık 36-24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Tokyo parçalı bulutlu 28-18 derece, Cezayir parçalı bulutlu 32-21, Kahire az bulutlu ve açık 37-22, Melbourne parçalı bulutlu 14-8, Montreal parçalı bulutlu 24-17, New York parçalı bulutlu 28-18, Sydney parçalı bulutlu 18-12, Washington parçalı bulutlu 29-17 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Frankfurt parçalı bulutlu 35-21, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Köln parçalı bulutlu 34-19, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 29-19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31-20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35-22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30-22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 29-20, Balkaneş parçalı bulutlu 29-20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18, Gazimagos'a az bulutlu 34-23, Girne az bulutlu 29-23, Lefkoşa az bulutlu 29-20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir konu, bir konuk.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye ve nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamını devam ettiren bireylerde çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Hı. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Hı hı. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanın oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu, ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyette çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre, yani ortalamanız vardır mutlaka.
1: tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabileceği, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk. Bir şey. Hani şu anda hani...
0: Yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire, hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu...
0: Hangi kriterlere uyguluyorsunuz?
1: Tabii, çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce, ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimlerini daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz, ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir, yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre...
0: Ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim. Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla, o nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile, hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz. Çocukla olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor, yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor, işte 8.000 küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli, yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna göre,
1: her yaş grubuna
0: verilen
1: göre
0: maddi destek farklı.
1: Evet, evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödeme bu ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa rayiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı. Kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan larda, olmayanlarda, hani sadece fiziken doğurmadım. Bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim. Doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım. Bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
0: Tabii ki.
1: Hani kan bağı değil can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
0: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
0: çocuğu
1: herkes
0: olanlarla çocuğu aile. Olmayanlar aynı.
1: Evet, yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aile, üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Hı hı. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışında ki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok koruma ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
0: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
0: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
1: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
0: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
1: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
0: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet birimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
1: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var, bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda, işte az önce mesela siz bana sordunuz, ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
0: Mesela.
1: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
0: olur. Uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
1: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
0: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
1: Evet.
0: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
1: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Bir konu, bir konuk.

0: çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29,

Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler,
Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidecek. Bakan Fidan'ın 2 günlük Kanada ziyaretinin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisinde gerçekleşecek. Tesis ziyaretiyle Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor. Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönem ilk kez Ebola virüsünün görüldüğü kaydedilen açıklamada Başbakan'ın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformunsa henüz netleşmediğini söyledi.

Bespor, Luka Modrić, Hırvatistan milli takımıyla yeni bir başarıya imza attı. Hırvat yıldız Panama maçıyla beraber 200. maçına çıktı. Modrić, dünya futbol tarihinde bu rakamı gören 4. futbolcu oldu. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba sevgili dostlar.
1: Merhaba. Birebir programına hoş geldiniz.
0: Gerçekten
1: ben Emel Kamalı.
0: Hoş gördük. Haldun Karabulak ben de.
1: Değerli dostlar, bugün sezonun son yayınıyla birlikteyiz. Sezon son derken bile içim böyle bir hoş oldu.
0: Niye?
1: Ne bileyim.
0: İnsan sevinir, tatile gidiyorsun işte.
1: Tatile daha. Gidiyorum. Belki burada olmayı seviyorum.
0: Olur o zaman. Sana bir yazlık program yapsınlar. Sundur yani.
1: Tamam.
0: Aslında yalan söylüyor. Şu anda yayından başka her şeyle uğraşıyor. Fotoğraf çektirdi onu işte sosyal medyada paylaşma telaşında.
1: Evet, başlıyoruz diyorum şimdi oraya da.
0: Kerem hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
1: Kerem Çetinkaya bizimle efendim.
2: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hep beraber nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz.
0: Ben işte memleket gibiyim yani, şükür. Sen Antalya'ya mı gittin son zamanlarda?
2: İzmir'e gittim.
0: İzmir'e gittim. Bir evet. Kararmışsın.
2: Evet. Besmerleştim biraz.
1: Yani bir açılış yapılmış, evet. Evet,
0: biraz daha yakın durmanı rica ediyorlar senin mikrofona.
2: Kısa bir tatil yaptık. Bayram ve bayram sonrası.
0: Ha, ona ben de bayram. Ta o zamanki gitmeden bahsediyorsun.
2: Bir de ondan sonra yine küçücük bir gittim geldim.
0: Ha, ben de gittim Antalya'ya çünkü o zaman da. Tabii yine deniz 3-5 girdim yani.
2: Yok yok, giriliyordu, güzeldi. Benim gittiğim dönemde de güzeldi deniz.
0: Ne yapıyorsun şimdi sen, bir daha önceki yaptığın işin adı neydi bu Ostim?
2: Hırdavat. Orada Hırdavat. Aile şirketiydi. Orada devam ederken ben böyle bir yola girmek istedim.
0: Peki oradan sen bütün elini çektin mi?
2: Yani şu anda hiçbir şeyim yok orada.
0: Hiç ilgilenmiyorsun yok, konularla. Aile ilgileniyor
2: evet,
0: mu?
2: İlgileniyorlar. İlgileniyor.
0: Peki ne güzel bir şey, birdenbire böyle kendini fazla özgür hissetmişsindir ama
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet. Oralardan çıkınca
0: insanın bütün vaktini alacak işler çünkü. Hani bir de tükan deyince tükana insanın gidesi geliyor değil mi? Bulunman evet. Gerekiyor.
2: Evet. Ya şimdi şey zaten hani o varken de zaten müzikle yine ilgilendiğimiz hı-hı. için benim ta öncesinde tabii işte değerli Ahmet Özgül asistanlığını yaptım bir 7 yıl kadar. Tabii ondan sonra bu aileyle ilgili olan işlere biraz girdim ama şu anda tekrar çıktım ve müziğin içinde
0: daha mutlusun.
2: Yolculuk yapmaya çalışıyorum. Evet, daha mutluyum.
0: Tabii ki sevgili Kerem babadan da müzisyen.
2: Evet.
0: O benim sevgili kardeşim Gani Çetinkaya'dan da biraz bahsetmek lazım.
2: Babam iyi bir müzisyendi. Bırakmasaydı hala çok iyi olurdu diye düşünüyorum ama.
0: Ama o da yoruldu demek ki.
2: Yoruldu, 67 yaşında artık.
0: Şimdi evet, ben de öyleyim. Tabii Gani hem şeyde bizim Ankara bağlamacılar arasında hem de müzik eğitimi almış ender isimlerden birisi. Gazi eğitimde de hep anlatırlar onun, işte oraya oturup dizlerini şöyle yapıştırıp bağlama çaldığını Timur falan anlatırlardı bize.
2: Yani şimdi dizlerini yapıştıramıyor göbekten dolayı.
0: Artık torun mu seviyor şimdi?
2: Torun seviyor zaten. Tek torun var, benim kızım.
0: Evet. Ama yani, kıymetlidir tabii.
2: Evet, Allah ona uzun ömürler versin. Allah herkesin evladını uzun ömürler versin.
0: Bunun da kızı var. Aha işte 3 kız bir ana derler.
1: Ya, ya. Evet. Doğru, güzel oldu.
0: O zaman Kerem böyle bir girişten sonra bir de müziğiyle tanımak gerekecek sanıyorum değil mi? Ne dinleyeceğiz?
1: Benden Adam Olmaz dinleyeceğiz.
2: Güzel şarkı.

0: senden adam olmaz.
1: Neden bu
0: Kerem
1: yani
0: Çetika'ya.
1: Ostum bilgisi var mı bu işin benden adam ben gideyim müziğimi yapayım benden adam
2: yani
1: olmaz mı?
2: Müzikle dedi. Aslında oraların hiç alakası yok. Müzik bambaşka bir derya. Bir de ben şiir yazmayı çok seviyorum. Şiirleri çok seviyorum. Sağ olsun bir de dostum var. Mert Murat Aydan selam olsun ona da. Bazı şarkıların sözlerinde ondan çok yardım aldığım oldu. O da güzel bir şairdir. Beğenirim onun
1: şiirlerini. Bu şarkıda var mı onun katkısı?
2: Yok. Bu söz müzik benim. Bazen işte insan yanlış yollara girince bittikten sonra keşke yapmasaydım bu adamlık değildi de diyebiliyor kendine.
1: Neymiş o yanlış yollar peki? Biraz deşelim eşeleyelim şöyle bir.
2: Yani eşsek mi bilemedim de.
1: Yapalım.
2: Bilemedim. Hani yürekten ağırlanan insan tekrar ağırlanmaz diye, uğurlanan tekrar ağırlanmaz diye bir söz var ya. Hepsini evet. Uğurladık. Hatalar zinciri geldi. Çoğu şarkılara yansıdı. Tabi hata yapanlarınkiler değil. Kendi yaptığım hataları ben genelde şarkılarda yazarım.
1: Tabi.
2: Çünkü giden gitmiş. Bitmiş zaten.
0: Ama o da motivasyon şeklidir. Ya da içindeki duyguyu kağıda aktarabilmek.
2: Tabii.
0: İşte
2: ya sadece mesela benim şarkılarımın çoğu bu işte Mert'le yaptıklarımızın da çoğu eski. Çünkü artık güncel dönemde güncel flörtleri ben sevmiyorum. Güncel flört olayı şuna döndü. İnsanlar her şeyi yapıyorlar ama arada bir isim yok. Bir mesafe yok. Sorduğumda ne biz arkadaşız sadece. Sınır yok. Bugün onunla, yarın öbürüyle. O flört anlayışı da bana uymayan bir zihniyet. O yüzden artık yeni şeyler zor çıkıyor.
1: Yaşamak şimdi lazım. Zaten bu benden adam olmaz derken yaptığın hatalara atıfta bulunmuşsun. Tabii. Mutlaka. Ama işte bazı yanlışlıkların sonucu da böyle şarkılar çıkıyor. Bu da piyango gibi olur insanlar. En azından birileri gitmiştir, hayatından çıkmıştır. Yanlış başka bir şey olmuştur. İlla da birinin olmasına gerek yok ama bir şarkı kalmış. İşte ise buna da bu gözle bak.
2: Tabii, tabii.
1: Polyanlacılık oynayabiliriz.
2: Şey. Yok ya polyanlacılık oynamayalım. Ben gerçek hisleri seviyorum. Şimdi bir Nazım'a oynamış diyebilir miyiz? Vera mesela. Mümkün değil.
1: Canım şimdi artık 2026'da bunlardan şimdi Nazım yaşasaydı bunları yazabilir miydi de sorgulamak.
2: İşte o da yaşayamazdı. Çünkü güncel mümkün flörtler değil. Değişti.
1: Mümkün değil yani. Şimdi zaten ne yaparsan yap o duyguların yerinde yerler esiyor. Çünkü evet. O ilişkilerin yerinde yerler esiyor. Yerinde yerler esen bir ilişkinin üzerine de sen ne yazabilirsin zaten?
2: Hiçbir şey yazamıyorsun.
1: Ancak işte şöyle diyor. İsmini bile hatırlamıyorum diyorsun ertesi gün misal yani evet. Bu tip şeyler zaten popüler kültür ürünlerine bakalım.
2: İşte buradan da şarkı çıkmıyor. Şiir çıkmıyor.
1: Dizi çıkıyor.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
2: Doğru pembe diziler çıkıyor.
1: Dizi çıkıyor işte yani çünkü bu kültürün ürünleri de o popüler kültürlerin başka
2: maalesef,
1: bir şey yok
2: maalesef.
1: Yani. Şimdi aklına gelebilen bırak türküleri Türk sanat müziği de hani bizim bize göre biraz şeydir. Türkiye'ye göre biraz daha moderndir, daha çağcıldır yani anlatabildim mi? Kuralları çok fazladır. Onlardan şimdi en önemli sevdiğin bestekar diyelim ki kim? Erol Kaynak işte hepsi de öylerler ya.
0: Saadettin Kaynak.
1: Saadettin Kaynak, Erol ney? İşte onlar da şimdi bu çağda o şarkıları yapabilirler miydi yani?
2: Mümkün değil.
1: Yani temeli
2: şu
1: yok.
2: An, şu anki yaşanılanlarla zaten ortaya bir şey çıkması çok zor oluyor.
0: Ama şöyle bir eleştiride bulunmak istiyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor.
1: Kimi yani, eleştiriyorsun hani, burada? Kimi eleştiriyorsun?
0: Hepimizi eleştiriyorum. Ha. Şimdi Kerem Bey'in söylediğini yani böyle bir talebi var. İlişkiler böyle olmamalı diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. İşte dışarıdaki başka biri de aynı şeyi söylüyor. Niye o zaman yaşamıyoruz?
2: Doğru
0: yani?
2: İnsan doğru insanı bulamıyor diye düşünüyorum ben orada.
0: Bu kadar mı eğri insan var?
2: Yani.
1: İçinde yaşadığınız koşullar bu. Şimdi suyun içinde yaşıyorsan balık gibi yaşarsın. Yani kuşsan daha çok göğe yakın yaşarsın. Şimdi bu koşullarda yaşayıp da daha başka bir şeyi anlatmak ya da zaten o suyun egemen olduğu ortamda sen kuş hayatını yaşayamazsın ki. İşte bu yüzyılda da ilişkiler bu. Ancak bu olabilir. Ekonomi böyle gelişiyor. Politika böyle gelişiyor. Eğitim böyle gelişiyor. Müzik ya da sanat ya da üst yapı kurumlarının hepsi öyle gelişiyor. Yani bundan yakın ya da yakınma senin bileceğin iş ama başka bir şansın da yok.
0: Evet,
2: yani ben bizim kuşağın en büyük sıkıntısının şey olduğunu düşünüyorum. Birçoğunun hala ergenlikten çıkamamış olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de sanki 40 yaşına gelip şimdi onların çocuklara da yetişirken bu şekli devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani doğru mudur yanlış mıdır, ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama sadece kişisel olarak bana uymuyor.
1: Yani şöyle diyelim, ben adam olmam diye şarkı yapan adam da bunları eleştiriyor yani.
2: Aslında şarkının tam sözlerini onu eleştiriyor.
1: Biz adam olmayız de, diye bir genelleme yani, yapmak
2: biz
1: lazım.
2: Biz adam olmayız aslında şarkı onu eleştiriyor zaten.
1: Hani... İşte bunu bir marş olarak yapıp 2026 yılının marşı şeklinde getirelim. Çoğullaştıralım bunu.
2: Evet, evet. 2026'da daha farklı şeyler var inşallah. Gelecek onlarda. Bir tanesini yaptık. Yeni yıl çıktı işte o.
1: Onu birazdan dinleyeceğiz. Biraz ya, daha bekleyecekler.
0: Yani şöyle, popüler kültürde evet insanlar kolaycılığa alıştı. Çok çabuk kolay bulabiliyor. Çok çabuk erişebiliyor. Evet. İstediğini alabiliyor.
2: Ve bu çabuk anlamda
0: çok çabuk her anlamda olduğu gibi şarkılarda da insan anlamında da bu ortam bu maalesef. Ama nasıl değiştiririz? Bir marşla değiştiririz.
1: Neyi yani şimdi ben yeni bir kitaba başladım. Hı. Gündüz Vassaf'ı çok severim. Yani çok önemli bir felsefeci. O tekrar tekrar sorgulamaya başlamış ve onun her sorguladığını okurken zaten insan böyle evet ya diyor, tamam mı? O da diyor yani şimdi siz diyor hiç canı sıkılan kuş, kedi gördünüz mü? Sıkılmaz çünkü ona göre yaşıyor. Ama bir de şuradan bakıyor, insanız ama kendimizi bu kadar da çok üstün görmemizin sebebi ne? Örneğin düşünüyorum o halde varım diye bir laf var herkes. Eski Yunan ben, bir şeyin lafı evet, ama öyle. Ne demek ki bu diyor yani ben, kendini bunun için bu kadar diğer canlılardan üstün tutmanın saçmalığından bahsediyor.
2: Tabii ya, ben aslında müzikle alakalı bu söylediğine çok benzer bir cümle kuruyorum. Niye müzik yapıyorum ben? Ben diyorum ki ileride birisi, şu anda ya da ileride birisi ya yaptığı ne kadar güzel olmuş desin. Yoksa 13,5 milyar yıllık dünyanın benim yaşadığım 70 yıl çok da umurumda değil yani. Hani birileri bir şey dinleyebilirse sadece. Amacımız, hevesimiz o. Hep insanlarda şunu görüyorum. Kendilerini o kadar üstün bir noktaya koyuyorlar ki. Bu kadar zor olmamalı aslında hiçbir şey. Evet. Biz zorlaştırıyoruz evet. Hayatı. İnsanoğlu olarak biz zorlaştırıyoruz evet. Her şeyi.
1: Üstelik bu kitapta şunu da eleştiriyor. İnsanların bu kendilerine müthiş şeyler yükleme. Hı hı. İşte diyelim ki politik açıdan al. Ben devrimciyim, ben milliyetçiyim. İşte ya diyor ki sen kimsin ki? Yani bir noktasın son itibariyle ve yani kendine bu kadar şeyi atfederken tabii bütün bunları bir yargı cümlesi kurarak yazmıyor. Soru işaretleriyle bitiriyor her şeyi. İşte Nazım Hikmet diyor, az önce biz konuştuk ya, Nazım bu yıllarda yaşasaydı evet belki hiç umrunda olmayacaktı. İşte sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa deyip onun yolundan giden, işte örneğin Deniz Gezmiş'in asılmasının altını çiziyor. Diyor ki yani bu kadar değer mi diyor. Sadece soru işareti bakın. Ve bunlardan bizim mutlaka sorgulamamız, düşünmemiz gerekiyor. Sanat yapanların özellikle çok evet. Yorgulaması gerekiyor. Her ağzımızı açıyoruz, politika konuşuyoruz. Belki bizim ülkenin biraz şeyi bu, handikapı. Bu kadar politik bir toplum olmamalıyız aslına bakarsan, değil mi?
0: Doğru, aslında evet. Her iki kişi bir araya geldiğinde politika konuşuyoruz. Niye felsefe konuşmuyoruz?
2: Genel kültür
0: niye konuşmuyoruz?
1: Yani böyle hiçbir şey konuşmayarak oturmak. İşte diyorum ya.
0: An onu da yapacaksın.
1: İşte çocuklarımız hep, yani benim de kızım dahil ona, sürekli sıkılıyorum ne yapayım deyip kendini bilgisayara atıyor. Bilgisayar da değil işte, tablet ya da telefon atıyor. Ama demek ki ters giden bir şeyler var ve sadece ya biz eskiden böyleydik, şimdiki çocuklar diyerek geçiştiremeyeceğimiz bir şeyler tabii. Var bu işin içinde. Tabii. Müzik de mutlaka giderek daha da kötü olacak. Bizim eski sevdiğimiz
2: oluyor da zaten,
1: müzikler
2: yapay
1: olmayacak.
2: Zekadan sonra iyice rezil oldu yani.
1: Evet. Yapay
0: şey
1: zeka.
0: Devam.
1: Yapay zeka. Sen peki hiç kullanıyor musun?
2: Kullandım tabii ki, denedim yani. Ama şöyle bana ait olmayan bir şey var orada. Mesela birkaç arkadaşımın başına geldi bu. Özellikle Avrupa'da birçok kişinin başına geldi. Şarkıyı yapıyor, size veriyor, sunuyor. Zaten programın adı sunu. Size sunuyor. Şarkıyı atıyorsunuz internete sanki kendinizmiş gibi. İşte Haldun evet. Karabudak yaptı, Kerem Çetinkaya yaptı. Bakıyorsunuz sonra şarkının bir yerine, sadece bir dakikalık bir yerine telif atılmış. Neden? İşte Ahmet amcanın yaptığı 1970'teki bir şarkının eseriymiş ya. Artık hani Mesan falan da bu konuda çok ciddi çalıştı. İşte o araları bile seçiyorlar. Burası telifli diyor, orayı kullandırmıyor. Onların yaptığı da piyasadan topladıkları bilgi. Yapay zeka kendi kendine bir şey yapmıyor tabii ki. Yani sizin yaptığınız işi alıyor, benim yaptığım işi alıyor, kendine yüklüyor. Birisi bir şey istediği zaman benden kırpıyor 10 saniye, senden kırpıyor 5 saniye. Yayınladıkları şeyler bunlar. Ha, o daha ciddiye gider mi? Evet, gidebilir. Ama gerçekten profesyonellerin elinde olması lazım.
1: Ya bunun sonucu artık bu robotların dünyayı ele geçirmesi. Filmlerde olan şeyler
2: zaten
1: var ya.
2: 2005 yılında bir makalede Japonların 2035 yılında dünyanın %50'sinin işsiz olup yapay zekaların dünyayı ele geçireceğini söylemişti. 30 yıl sonrası için. Ve 10 yılımız, 9 yılımız falan kaldı.
1: Tabii yani bu öngörüleri tutacak diye bir kaide de yok. Ama çünkü çok ben bugün ama bir politika haberi dinledim televizyonda. Biliyorsunuz öğretmenler, daha doğrusu özel eğitimde çalışan öğretmenler haklarını aramak için Ankara'dalar falan. Buna şöyle bir cevap gelmiş. Diyorlar ki hayır, özel bir düzenleme yapmayacağız. Çünkü dijitalleşme neticesinde 2030 yılında öğretmenlik bitecek. Şimdi şoke oldum gerçekten yani. Bu böyle bir açıklama yapılamaz. Çok talihsiz bir açıklama yani. Öğretmenlik neden bitsin ya? Üstelik sen eğer bunu öngörüyorsan, öğretmen yetiştiren okullara halen öğrenci alıyorsun. Bu ne yaman çelişki?
2: Yani orada o kadar çok çelişki var ki, mesela bizim çocukluğumuzda herkes hani özel okul çok böyle ulaşılmaz bir şeydi. Şimdi herkesin çocuğu özel okulda. Özel okullardaki öğretmenlerin vasfı yok. Yani vasfı yok derken ellerinde yetki yok. Belki çok yetenekler, becerikliler.
1: Hayır.
2: Ellerinde bir yetki yok.
1: Yani temel politika yanlış olursa istediğin
2: i̇şte
1: kadar.
2: O eğitim sistemi çünkü. Şimdi herkes özel okula göndermesinin nedeni işte Allah bir daha göstermesin inşallah. Şu Maraş'la Avrupa'da yaşanan olaylar. Hani tabii, insanların birçoğu bunları daha böyle ayyuka çıkmadan birçoğu farkına vardı da çocuklarını özel okula gönderdi. Yoksa kimse, ben çok mu meraklıyım özel okula para ödemeye?
1: Böyle güvenli olsun.
0: Güvenli olmamız,
2: tabii ki.
0: Evet.
2: Her şey koruma altında olsun diye.
1: Oldu o zaman.
0: O zaman
1: artık
0: bu konunun üzerine evet tam da belki denk gelecek.
1: Şu yeni dumanı üzerinde.
0: Dumanı üzerinde olan şarkı Ağrılarım.
2: Ağrılarım var.
0: Evet, Kerem Çetinkaya'dan dinliyoruz.

0: Yalvarırım dinledik. Bu neyin üzerine yazıldı?
1: İhanetlerin.
0: İhanetlerin
2: sana. Sağ olsun.
3: Mert'in de desteği olduğu için o da ihanete uğramış. Ben de uğrayınca işte ikimiz birleştik.
2: Hadi ya, el ele verdiniz.
3: Evet, el ele verdiniz. Ama bir şey, bunda pastanın büyüğü biraz Mert'te. Mert'in.
2: Peki onun hikayesi nasıldı? O yokken arkasından atabiliriz belki.
3: Yok, atmam ya. Şimdi, gerçekten. Ya şöyle, ben hep şey diye düşünürüm. Evet, birisi hayatımıza girdi çıktı, bilebilirler de böyle bir şeyi. Hikayelerinde belki başka bir yola saptılar. O yüzden kimsenin adını anmak ne hikayesini anmak, öyle şeyler istemiyorum. Kendim de dahil buna.
0: Ya.
3: Hikayeler kalsın.
2: Bu saygı ağrı diyorsun. Nerenin ağrısı peki?
3: Kalbi.
2: Şey, Kuzeydoğu Anadolu'da bir il.
3: Evet. Ağrılarım kalbimin ağrısı.
2: Peki sen aldın şiiri, besteledin.
3: Birlikte oturduk aslında. Birçok şeyi biz birlikte yapıyoruz.
2: Evde yazdınız. Evet, evet. Besteye de karışıyor evet. mu? Mert?
3: Tabii tabii. O da müzisyen gitar çalıyor. Müzisyen değil ama şey, profesyonel müzisyen değil ama müzikten anlar. İyi müzisyendir aslında ama piyasada falan çalışmıyor. Yani. Öyle bir şey yok.
2: O zaman
3: o Adalet Bakanlığı memur. O yüzden hiç bu işlere bulaşma.
2: Memur.
3: Memur olduğu için hiç bulaşmıyor.
2: Adını bile geçirmeyelim şimdi onu.
3: Yok, inşallah. Çok vardır belki hangisi.
2: Ya şey tabii, bu ben de epey bir süre hem işte kamuda çalışıp hem piyasada çalışıp hem politik görüşlerini sürekli açıklayan bir adam olarak, evet, sıkıntıları vardı. Bazı şeyleri çok isteseniz de istediğiniz tonda cevap veremiyorsunuz. Anlatabildim mi? Böyle yumuşak tonlarda cevap veriyorsunuz filan. Bu tabii ki olmalı da. Yani kamuda görev yapan insanlar bazı konularda dikkatli olmalı tabii ama böyle hiçbir şey söylememeli kısmına da katılmıyorum ben tabii yani.
3: Ya tabii ki hani fikirlerini beğenecek ama şey değil. Ucuna dokunmadan, hiçbir yere dokunmadan, köşelerden değil. Daha yuvarlak.
2: Evet, evet. Yani bu daha özel muhabbetler kısmında bunları konuşmak evet. üzere şimdilik erteleyebiliriz. O zaman Emel Hanım'a diyelim ki, Emel Hanım.
0: Buyurun.
2: Bu hafta Bit Pazarı'nda ne var?
0: Bit Pazarı'nda ütü var. Ütü nasıl keşfedilmiş? Dinleyelim bakalım.

0: Bit Pazarı.
1: Ütü, modern yaşamın bir parçası olmadan çok önce ütülenmiş ya da ütüyle pli yapılmış elbiseler birer statü işaretiydi. İnsanlar tarih boyunca kıyafetlerini düzleştirmek için ısıtılmış metal plakalar, düz taşlar ve kömürle ısınan ağır demir ütüler gibi çeşitli objeler kullandılar. İçerisinde odun kömür yakılan tava biçimindeki ütünün anavatanı ise Çin. Eski Yunan'da keten kumaşlarda pil yapmak için silindir biçiminde ısıtılmış çubuklardan oluşan bir tür ütü kullanılırdı. İki tarafı vidalı, pres ütüyü ise Romalılar geliştirdi. 1882 yılında Amerikalı Henry Sully dünyanın ilk elektrikli ütüsünün patentini alarak ütü teknolojisinde çığır açtı. Türkiye 1905 yılında elektrikli ütüyle tanıştı. Buharlı ütüler ise 1971 yılında evlerimizdeki yerini almaya başladı.
0: Bit Pazarı.
2: Bit Pazarı'ndan döndük. Peki hali hazırda bekleyen var mı şarkılarınız?
3: Var. Şu anda stüdyoda bekleyen 5 şarkı var. Onun haricinde ben zaten hani aranjörlük falan da yapıyorum. Bir 20-25 tane de elimde projeler var. O projelerden zaman geldikçe piyasaya çıkartabiliyorum. Yani bir boşluğa kalsak Ahmet abim sağ olsun, o da Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden biridir. Haldun abim aranjörleridir.
2: Selam olsun Ahmet
3: abiye. O yapmıştır. Benimkilerde de sağ olsun, onun çok imzası var. Zamanı geldikçe çıkartabiliyoruz o yüzden. Hani insanların da işlerini yetiştiriyoruz. Biz de mesela şimdi işte Almancılar gelecekler. Türküler var elimizde. Almancılar geldiğinde Ağustos'ta biz o türküleri teslim etmemiz lazım onlara.
4: Şimdi geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali vardı bizde, bağlama yapımcısı.
3: Ha, Çetinkaya o da. Herkes onu benim amcam sanıyor.
4: Tabii de işler aynı.
3: Tabii amca aynı. Da diyorum ben.
4: Ona da sordum, mevsim artık Almancıların gelme yok dedi, eskisi gibi. Nerede dedi o mevsimler dedi.
3: Yani çok düştü tabii, onlarda da gelir düzeyi çok düştü.
4: Düştü artık, orada da yapanlar falan var. Başladı.
3: Türkiye'ye getirmeleri neden ucuz olması zaten. Yani bize iş vermeleri neden ucuz çalışmaz.
4: Şey örneğin buradan Sıddık her geldiğinde 2 tane 3 tane götürür. Yani Sıddık işte öğretmen ve o özelliğini hiç yitirmemiş bir sanatçı. Öğrencilerine buradan bağlama götürüyor, yaptırıyorlar işte filan. Hatta bazıları işte Musa Erol imzalı.
3: Evet. Sıddık abi şeyle çalışır, İrfan abiyle çalışır bizim sanatçı.
4: Evet. Lütfen. İşte Musa abiden dolayı. Evet. Oradan götürüyor filan. Yani artık uçaklarda koltuk araları minnak oldu böyle. İki bağlama götürürken birini alamazsın, yukarıya aşağı koyacağız gibi zorluklar çıkarıyorlar. O bütün bunları aşarak o Anadolu'nun öğretmen yüzünü halen oraya götürüyor. Geçen geldiğinde yine götürdü iki bağlama. Yani. İki bağlama bir de kılıf, onu da şeye, valize basarak sığdı mı sığmadı mı. Yani ama muhteşem bir şey bu yani, duygu. O, insan, o çocukların yüzünün güldüğünü görmek diyor benim için her şey.
3: Yeter
4: yani.
3: Tabii ki.
4: Ve on, emekli olamıyorum diyor adam ya onların yüzünden diyor. Yani
2: yorulmuş. Çünkü onu diri tutuyor. Ya bu çok önemli bir şey.
3: Tabii ki çocuklar. Ya bir de şey, değer veren gerçekten. Müzisyen için ben hep şunu söylerim. Müzikle uğraşıyorsan çok yalnızsındır. Bir çocuk buna emek veriyorsa da o yalnızlığı kesinlikle göze almıştır.
2: Ve emekli olunacak bir meslek.
3: Tabii ki. Şimdi o çocuğun o emeğini gördükten sonra da işte Sıtık abi gibi böyle önemli müzisyenler ve hani sadece eğitimci demeyeyim, önemli de müzisyen, bestekar Sıtık abi. Onun gibi insanlar daha çok şevkle yapıyorlar bunu. Dediği gibi belki 2 değil götürebilse 20 tane aynı anda götürecek. Çünkü
4: kesin,
3: vardır.
4: Kesin bilgi vardır. Tabii. Üstelik yani şey böyle o çektiği sıkıntı falan hiç dile getirmiyor yani. Hiç yani ne olacak, götürürüm birine veririm.
3: Çok seviyorum Sıtık abi. Tam alt tipi.
2: Yani. Çok. Bir adam. Gerçekten.
4: Tam böyle eski Anadolu öğretmeni falan. Tevazu son derece ön plana çıkaran, asla ben demeyen. Tabii zaman zaman bu ya Sıddık artık biraz da kendini bil, farkında ol diyesim geliyor böyle yakasını yapışıp tamam ama sonuçta öyle cevaplar veriyor ki onu da diyemiyorsun.
2: Çok,
4: yani.
2: Çok sohbeti çok.
3: Ben 25 yıl önce işte onun bir albümünü yaparken, Çoban Yıldızı diye bir albümünü yapmıştık biz onu. O albümde yani her şeyi alttan alıyor, her şey olur gözle bakıyor, bir konu oluyor, sıkıntı yaşıyoruz, sinirleniyoruz falan. Sakin olun, düzelir. Kendi işini bizi sakinleştiriyor, kendi işini yaparken.
4: Tabii, tabii.
3: Çok mütevazi, çok şey da seviyorum o yüzden. O
4: bulunması ortamda, bulunduğu ortamı yumuşatan bir adam,
3: evet,
4: yani.
3: Tam eğitimli
4: olmaz, evet.
3: Yani.
4: Peki sen öğrenciler falan yetiştirdin mi? Ne yaptın?
3: Vardı bir dönem. 2014 yılında dershaneyi kapattım ben. Çünkü devletin verdiği şartlar çok zorlaştı. Yani işte 100 öğrenci de alsak, öğrencilerden gelen parayla sonuçta orası dönen bir şey. İşte yangın merdiveni olacak, 2 tane tuvaleti olacak, metrekaresi olacak, mutfağı olacak derken hiçbir öğrenci bunlara bakmıyordu. Tabii biz normal dükkanda ders verirken mecbur milli eğitimin şartlarına da geçemedik ve o dönemde kapattık. Var ama iyi olan şeyler de var. Yeğenim var mesela. 2 sene önce altın kelebek aldı. Ben yaptım işini de onun. Köfün diye bir gruptu. Duymuşsunuzdur herhalde. Bir tek ben anlarım diye bir şarkıydı. Panten kelebek ödülü falan aldı. Var öyle öğrencilerim de var.
4: Yani tabii başlı başına öğretmenlik, müzik öğretmenliği. Yani mesela ben de yaptım, dershane falan vardı bizim de bir ara ama. Yani şunu net söylüyorum ki öğrenci yetiştirmek müzikte bana göre bir şey değil. Yani ben o sabrımı o kadar zorlamak istemiyorum. Evet. Bende yok o.
3: Ya ben o sabrı bir tek şeyde gördüm. Benim de bir dönem ders aldım ben ondan. 95-96 yıllarında. Sarı Levent vardı.
4: İhsan abinin yanındaki Levent.
3: Yok. Şu anda oradan bilmiyorum hani.
4: O zaman bir ara oradaydı.
3: Ekol Müzik'te Necati Bey kapandı da orası. Hı. Oradaydı. Mesela ben onu gördüm. Çok sabırlı, çok disiplinli. İTÜ'dendir o da zaten.
4: Zaten İhsan Öztürk biliyorsun bu işi.
3: Tabii duayen o.
4: Zirvesi.
3: O duayen.
4: O da böyle. Her konu mesela İhsan abi özel hayatında o kadar şey değildir. Yani sinirlenince sinirlenir.
3: Evet.
4: Ama
3: stüdyodan kovdu bizi bir gün.
4: Öğrenci konusunda hiç adamın sinirleri alınmış.
3: Dershane konusunda ve kendi yaptığı iş konusunda bir konuyu anlamadığında 5 kere anlatan bir adam.
4: Evet.
3: Odede çalışıyorduk Tan Doğan'da. Üst katında da oturuyormuş. Ses çok açmışız. Aşağı geldi bizi kovdu.
4: O gün sen mi oradaydın?
3: Ben mi oradaydım?
4: Evet ya, o konuda çok sıkıntı yaşadı. Bir de tabii insan evinde de biraz dinlenmek istiyor. Yani.
3: Yani stüdyonun yalıtımından kaynaklı. Bizimle alakalı bir şey yok. Yani şu anda işte ASC'de çalışıyoruz Ahmet abinin orada. Orada biz zurna çalıyoruz yani, hiçbir şey olmuyor.
4: Tabii canım, yani eskisi de iyi devam eder ama burası zirve artık.
3: Burası yani, zirve. Yani buradan ne yaparsan yap burada, çok denedik.
4: Bir de komşular da mesela o pencereyi falan açıyor bazen sıcak olunca. Hiç de şikayet etmiyorlar. Yani insanlar da hoşgörü.
3: Ama yani anladığım kadarıyla İhsan abininki öyle bir şey değildi. Ama yani.
4: Tabii
3: evin içinde çalıyormuş gibi sanırım.
4: Her saatte de olmaz tabii. Yani.
3: Bir de hani zaten müzisyen olduğu için içerinin ortamını biliyor. Ona rağmen çok sinirlenmiş geldi.
4: Evet evet, yılmıştı. O açık mı Hüseyin'in ora şimdi?
3: Yok, ora aldı. Çok özür dilerim ya. Çok iyi müzisyen. Adımı unuttum.
4: Yani süt olarak devam ediyor.
3: Piyanist bir abimiz vardı bu. Gidenlerden yapardı. Bingöllerden. Aranjörlük. Adını unuttum. Neyse, piyanist bir abi. Artun. Mete Artun.
4: O yaptı işte.
3: Evet, o aldı, satın aldı. Herhalde. Çok özür dilerim, adını unuttum. Uzun yıllar
4: o da bir şey yapmıştır demek ki, o sesleri kesmek
3: bence
4: için.
3: Bence kesti. Çünkü kesmeseydi o da yapamazdı.
4: Mümkün değil ya. Evet Kerem'ciğim, şimdi Antalya'da bir işletmen vardı, o devam ediyor.
3: Devam ediyor, kirada orası. Buradaki devam ediyor, kirada orası.
4: Müzik yolu devam ediyor.
3: Evet. Ya onlar yan gelir gibi oldu. Ben hani oralarla hiç ilgilenmiyorum.
4: Gördüğün gibi zengin bir insan.
1: Tabii.
3: Yok ya, öyle bir şey.
1: Öyle sevgili dinleyiciler, yayın öncesinde de malum Haldun'un oturduğu yerde Kerem Bey de oralarda oturuyorlarmış. Ben böyle aval bakıyorum.
4: Fakir.
1: Onlar konuşuyor. Şöyle ya abi, şöyle yapalım, şunu yapalım. Ama bir kendi evimi düşündüm. Allah Allah dedim ya. Benim bundan arsana ne işim var? İşte zenginler falan, yan gelirler falan, tatiller.
3: Haldun abi hiçbir şey unutmamış ki. 20 yıl önce olan şeyleri de unutmuyor. Onları soruyor. Ne bileyim, arada birileri unutuyor.
4: Henüz bulamadık canım.
3: Adım çıkıyor son.
4: Adım çıkmış diye bir şarkı yaparsan.
3: Yaparız.
4: Bunları da anlatırsın.
3: Zaten bundan sonra çok şarkı yaparız gibi geliyor abi. Yalnızlık çok yazdır.
4: Yani özel hayata girmiyoruz. Ama
3: yok,
4: girelim mi
3: yoksa? Girmeyin. Aman abi. Özeli de orada dursun.
1: Tüzeli de orada dursun.
3: Hayata hiç girmeyelim abi. Şiirler güzel, müzik güzel. yapalım. Sahneler. Şarkılarımızı yayınlayalım radyolarda. Ben çok seviyorum hala. Bitmesi yani bitiyor gibi görünüyor. Çok da üzülüyorum ona.
2: Radyolar mı?
3: Radyolar. Hı-hı. İşte sosyal medya. Maalesef işte o da öldü. Şarkı çıktı. Şarkı bir hafta içinde tükendi yani.
2: Bir şey söyleyeyim, ben çok denk geliyorum ama arabalarda radyoların hala çaldığını.
3: İşte mecbur çalıyor
2: her
3: çünkü.
2: Her ne kadar bitiyor gibi
4: şey,
2: görünse de.
4: Çalıyorlar yani.
3: Ya da Spotify çalıyor başka bir şey.
4: Spotify'dan ama. İşte alıyor. Aynı şey ya, bir YouTube gibi düşün onlardan. Anlatabildim mi? Seçme tabii. Listelerini yap. Koyuyorlar oraya.
3: Yani tabii insanlar ki... şey diyor. Sizin ne çaldığınızdan bana ne? Ben kendim ne istersem onu dinlerim. Dinlediklerimi de tüketiyorlar zaten.
2: Doğru.
3: Ya çoğu kişi üç kere şarkıyı dinliyor ve bitiyor. İşte aralarda evet. Bir tane milyon, yüz milyonlara gelen bir şarkı olursa ona da ünlü diyoruz zaten.
4: İşte rekabet.
2: Doğru. Ona da ünlü diyoruz.
4: Rekabet çok kötü maalesef bu anlamda. Hep rekabet iyi getir diyorduk ama müzikte bu böyle olmadı ne yazık maalesef. Ki. Kerem'cim çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim misafirliğinizden dolayı.
4: Sana daha nice nice şarkılar ve o şarkıları bizimle beraber ilk yayınlarını yapmak i̇nşallah, nasip etsin.
3: İnşallah. Bu ilk yayınıydı zaten ağrılarımın. Emeklerinize çok sağlık. Çok teşekkür ederim her şey için.
2: Teşekkür ederiz. Ayağınıza için. Sağlık. Biz Kerem giderken... Çetinkaya'nın evet Kerem Çetinkaya'dan Telefonlar Çalmadı dinleyeceğiz. Küçük bir moladan sonra ikinci bölümde biz yine burada olacağız.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

0: evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için

Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidecek. Bakan Fidan'ın 2 günlük Kanada ziyaretinin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisinde gerçekleşecek. Tesis ziyaretiyle Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor. Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönem ilk kez Ebola virüsünün görüldüğü kaydedilen açıklamada Başbakan'ın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformun ise henüz netleşmediğini söyledi. Ve spor, Luka Modrić, Hırvatistan milli takımıyla yeni bir başarıya imza attı. Hırvat yıldız, Panama maçıyla beraber 200. maçına çıktı. Modrić, dünya futbol tarihinde bu rakamı gören 4. futbolcu oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 33-20 derece, Atina parçalı bulutlu 34-27, Berlin parçalı bulutlu 30-16, Kiev parçalı bulutlu 29-19, Kopenhag parçalı bulutlu 25-15, Londra parçalı bulutlu 37-22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Paris parçalı bulutlu 39-25, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Roma parçalı bulutlu 32-22, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22, Varşova parçalı bulutlu 25-16, Viyana parçalı bulutlu 32-20, Zürih parçalı bulutlu 33-20 derece, Amman açık 31-19, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Bağdat az bulutlu ve açık 41-33, Bişkek parçalı bulutlu 28-17, Duşanbe az bulutlu ve açık 36-21, Kabil parçalı bulutlu 34-17, Kerkük az bulutlu ve açık 40-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 42-32, Medine az bulutlu ve açık 44-31, Mekke az bulutlu ve açık 40-30, Riyad az bulutlu ve açık 46-30, Şam az bulutlu ve açık 36-17, Taşkent az bulutlu ve açık 36-24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Tokyo parçalı bulutlu 28-18 derece, Cezayir parçalı bulutlu 32-21, Kahire az bulutlu ve açık 37-22, Melbourne parçalı bulutlu 14-8, Montreal parçalı bulutlu 24-17, New York parçalı bulutlu 28-18, Sydney parçalı bulutlu 18-12, Washington parçalı bulutlu 29-17 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Frankfurt parçalı bulutlu 35-21, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19, Köln parçalı bulutlu 34-19, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 29-19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31-20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35-22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30-22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 29-20, Balkaneş parçalı bulutlu 29-20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18, Gazimagos'a az bulutlu 34-23, Girne az bulutlu 29-23, Lefkoşa az bulutlu 29-20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Evet, ikinci bölümle biz mikrofonlarımızın başındayız. Dinlendik, geldik.
1: Dinlendin mi? Ben hep dinlenmişim zaten. Güzel bir evde oturdum.
0: Doğuştan yorgun. Efendim, ikinci bölüm konuğumuz Gözde Yüksel Çetin, müzisyen.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
2: Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sizin de ayağınıza
1: sağlık. Servet çok ısrar etti.
2: Öyle mi?
1: Evet, dedi. Benim dedi şarkıcımı bir kere dinletmezseniz küserim dedi.
2: Ya işte. Çok severim kendisini. O da beni sever.
0: İyi ki de o halde. Peki Gözde Hanım, sizi tanıyalım.
2: Çok uzun senelerdir Ankara'da yaşıyorum. İzmirliyim. Burada büyük bir orkestramız var. Ankara Modern Orkestrası. Onun haricinde de dediği gibi Haldun Bey'in Servet Bey'le çalışıyoruz. Güzel müzikler yapmaya çalışıyoruz. Paylaşmaya çalışıyoruz insanlarla.
0: Hı hı. İyi misiniz şu an? Beğeniler nasıl? Dinleyicileriniz nasıl?
2: Tabii geçmişe göre çok daha azaldı aslında yaptığımız işler. Ama yine de biz ayakta kalmaya çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Bizi de yalnız bırakmıyor dostlarımız. Geliyorlar, ne izliyorlar.
1: Peki, ya o güzelim işletmenin cuma gününü teslim ettiklerine göre cuma akşamını zaten demek ki iyi.
0: İşler iyi diyorsun.
1: Puanlar iyi. artı bu arada soyadı da bir taneymiş. Ben şimdi Gözde Yüksel Çetin okuyunca dedim bu Yüksel ilk soyadı, Çetin ikinci soyadı. Yani kızlık soyadı Yüksel. Bunu kullanan kadınlara da gıcık olurum böyle sürekli.
2: Ya neden?
1: Ya diyorum bir tane kullanın. Yani çok sizinki önemliyse onu kullanın. Öbürü önemliyse onu kullanın. Yani yeter.
2: Ama insanlar ne yapmak istiyorsa onu yapsınlar ya. Çok da önemli.
1: Tamam
2: değil.
1: Ben de işte gıcık olmak istiyorum.
2: Evet aynen öyle. Bravo.
1: Bu arada sevgili Cihangir tabii içeriden tarafsız gözlemci olarak bizi dinliyor. Gözde Yüksel Çetin'in sevgili kocişi. Nasıl aranız?
2: Ya ben şöyle anlatayım. Ben çok aşk dolu bir evde büyüdüm. Çok sevgi dolu bir evde büyüdüm.
1: Nasıl, anne baba aşık mıydı birbirine?
2: Çok aşıklardı birbirlerine. Ve ya müzik de zaten onlar sayesinde biraz oldu. Çünkü annem çok güzel Türk sanat müziği söylerdi. Bizim pazar kahvaltılarımız hep böyle annemin ya o nazik, narin sesiyle ya da babamın işte plakları vardı. Babamın pick-up'a taktığı plaklarla işte Frank Sinatra'lar, işte Aretha Franklin'ler falan, böyle onları çok dinlerdik. Çok aşıklardı birbirlerine. Ben de aşık olarak evlendim. Hı-hı. Hala da çok seviyorum.
0: Ne güzel.
1: Yani adam oradan buraya çekip Ankara'ya. He?
2: Evet.
1: Peki hiç mutsuz olmadı mı? Ben İstanbul'da şöyle ünlüydüm, böyle para kazanıyordum da işte sen getirdin beni. Bunun hiç başa kalkmıyor mu?
2: Kalkmıyor. Yani şöyle aslında.
1: Olur mu ya? Bir melek mi bu adam? Yani kanatları da yok. Varmış.
2: hiç kalkmıyor. Çünkü yani tek taraflı sevmiyorum tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Ne demek o?
2: Çünkü
1: o da seni seviyor.
2: Tabii.
0: Tabii bu kadar geldiğine göre, evlendiklerine göre.
1: Muhtemelen araba kullanıyordur yani. Değil mi?
0: Muhakkak arabasız gelinmez değil mi?
1: Arabası gelinmez. Peki Gözde Yüksel Çetin'i biraz daha sıkıştırırız ama önce bir bu tanıtmalardan sonra bir de sesini duysun değil mi dinleyiciler?
0: O zaman gitme desin.
2: Tamam.

0: gitme sevgilim Gözde Yüksel Çetin.
1: Bu yarışma şarkılarından biri miydi?
2: Evet, beste yarışması şarkılarından biriydi. Bu şarkıyla hem ikinci oldum hem de en iyi yorumcu ödülünü aldım.
1: Nerede?
2: Kuşadası Altın Güvercin beste yarışmasında. Orada da sağ olsun Hakan Süersan vardı, orkestra şefi. Bize çok güzel altyapılar hazırladı. Hakanlardan yana şanslıyım. Ankara'ya ilk geldiğimde de Hakan Tavukçuoğlu ile tanışmıştım. Benim üstadımdır kendisi o da. O yüzden Hakanlardan yana şanslıyım diyorum her zaman.
1: İnşallah Cihangirlerden yana da şanslı olursun.
2: Şanslıyım.
1: Peki bu şimdi tabii altın güvercin falan bunlar yapılıyor mu halen?
2: Yapılıyordu. Pandemi sonrası tekrar bir yapılmaya başlandı ama şu an durdu tabii her şey. Genel anlamda hem savaş var hem yani genel anlamda böyle
1: ekonomik savaş
2: sıkıntı
1: var zaten.
2: Aynen öyle.
1: Hep mağlubu biziz bu savaşın.
0: Evet.
1: Ne yazık ki. Yani şöyle bu programı izleyenler ya da işte YouTube'da bu kayıtlara bakan gençlerin pek çoğu zaten bu nedir bu güvercin bir logo var falan diyorlardır. Yani o hayatımızın lezzetli kısmını temsil eden işte Eurovision şarkı yarışmaları, altın güvercinler, daha kim bilir neler neler neler. Tabii. Hayatımızdan birer birer gitti ve biz 3-4 tane dijital platformun esir olduk. Tabii. Ne dersiniz?
2: Ya dünya değişti aslında. Sanata bakış açısı çok değişti. Yeni neslin sanata bakış açısı farklı. Yani X kuşağı, Y kuşağı biraz daha arada kaldığı için hem Z kuşaklarına doğru dönük hem X kuşağına dönük biraz arada kalmış bir, ben Y kuşağı olarak bunu söyleyebilirim. Bence her dönemin kendine göre bir aurası var. Bu döneminde böyle diye düşünüyorum ama sanata bakış açısı çok düştü diye.
1: Yani zamanın ruhu derler ya. Bu zamanın ruhu var mı? Ben olduğunu çok düşünmüyorum.
2: Şöyle, kendine göre bir ruhu var diyelim. Yani çünkü ruhsuz bir yaşam düşünemiyorum.
1: Çok bedene ve çok cesete benzeyen bir ruh eğer varsa da.
2: Yani bize göre öyle olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim bakış açımızla yeni kuşağın bakış açısı çok farklı. Ya bizim daha öncekilerin, bizden önce gelenlerin bakış açısını nasıl aramızda kuşak çatışması oluyorsa yine bir kuşak çatışması olduğunu düşünüyorum aslında.
1: Ama şimdi bizim zamanımızdaki kuşak çatışmalarının adı kuşak çatışmasıysa bu zamandakinin adı kuşak atom savaşları, yani nükleer savaşları, bir kuşak yok artık, böyle kompartman gibi bölünmüşüz birbirimizden.
2: Çünkü artık şimdiki çocuklarda çok böyle insan ayrıştırma gibi bir şey söz konusu olmadığı için, yani herkes insan, böyle bakıyor çocuklar. Herkes insan. Yani senin benden...
1: Ama işte bunun markası ne diye bakıyorlar. Bu insanın markası ne?
0: Yani dijital çağ...
1: Dijital özellikleri ne? Evet. Şeyi, yani bunun gibi bakıyorlar insana. Çok böyle bir...
0: Sen insani
1: bakıyorsun. Az önce anlattığınız kahvaltı sofraları nerede?
2: İşte dediğim gibi her dönemin kendine göre bir bence güzelliği var. Onların da başka güzellikleri var.
1: Yine adım attırdım bak. Az önce her dönemin kendine göre bir ruhu vardı. Oradan
2: evet,
1: güzelliğe geçtik.
2: Yine aynı şey.
1: Birazdan başka
2: her
1: bir
2: dönemin,
1: şeye doğru
2: yani,
1: geri
2: yine,
1: gidecek.
2: Ama ruhu yok, kötü yine değil. Yine aynısını yani. Söylerim. Her dönemin kendine göre bir güzelliği ve ruhu var diyelim o zaman.
1: Niye bu şarkılar çıkmıyor peki? Sık sık şunları duyuyorum ben. Ya bu 90'larda ne vardı ki bu şarkılar hep
0: evet,
1: o zaman yapıldı?
0: Söylüyorsun.
1: Ne vardı farkı peki? Yani şimdi olmayan bir şeylerin olduğu kesin.
2: Farklı bir ruh vardı diyelim o dönemler. Yani, politik mi konuşuyorum?
1: Cihangir'i anlıyorum. yani Allah yardım etsin.
0: Sizi dinleyen kesim yaş aralığı.
2: Şöyle aslında 16 yaşında da dinleyicim var. Ama 60-70 yaşında da dinleyicim
1: 40
2: var.
1: 40 artı.
2: 40 artı diyelim.
1: Redlex. Evet.
2: 40 artı diyelim.
1: Daha oturmuş parası da olan insanlar.
2: Ya. Bravo.
0: Tabii yani yoksa dinlemeye nasıl gelecekler? Olacak yani hani duygusal kısım. Değil mi?
1: Evet yani eskiden işte bu kadar zor değildi bu şeye ulaşmak, sahnelere ulaşmak. Şimdi gerçekten çok zor ya. Evet, ben gidemiyorum mesela hiçbir yere çıkamıyorum. Ben.
0: Onun için de dijital ortamlar var. Her şey dijital ortamda var. Onun yerini tutmaz diyeceksin biliyorum ama hani maddi anlamda söylersek.
2: Evet yani şunu söyleyebilirim. Benim için dijitalde söylediğim ya da yani kayıt aldığımız şarkılardan çok sahnede olmak çok daha
0: tabii
2: başka
0: ki.
2: Bir şey.
0: O bambaşka bir şey.
2: Yani çünkü insanlarla geçtiğimiz iletişim, o iletişimden beslendiğimizdeki çıkan müzik çok başka oluyor.
0: Tabii ki o alkış sizin ödülünüz yani.
2: Yani duvarlara şarkı söylemektense gerçekten insanlara şarkı söylemeyi çok tercih ediyorum.
0: Tabii ki sizin çok için mutlu. Öyle ama bu çok taraftan mutlu. Baktığımızda maddi anlamda baktığımızda Haldun dediği gibi ancak dijital ortamdan dinlenebiliyor.
2: Evet.
0: Hani o şartları kıyasladığımızda.
1: Ama yine şöyle bir terslik var. Yani dijital ortamdan insanlar belki aylık 300 lira ödeyerek dinliyorlar ama o müzisyenin emeği şiddetle sömürülüyor ve haklısın. Bunun karşılığını asla alamıyorlar.
0: Doğru.
1: Yani buna da bir düzen getirilecekse lütfen getirilsin. Beni sinirlendirmeyin.
0: O zaman
1: yani şey çünkü ya yani sahnenin güzelliği her açıldığında ben hep aynı örneği veririm ısrarla. Bu program artık bu döneminde son program. Büyük ihtimalle de beni buradan da kovarlar. Yani şu bir gerçek. Şimdi Erkan Oğur üstadın ustalığını ya da onun üzerine laf konuşamayacağını hepimiz biliriz.
0: Tabii ki.
1: O diyor ki müzik kaydedilmemeli diyor. Müzik o andır. Yani giriyoruz stüdyoya, hatalarımız oluyor, düzeltiliyor filan. Böyle bir camekan ürün çıkıyor ortaya. Oysa sahnede yanlışı var, şaşırması var, yanlış basılan bir nota var. Ama karşılıklı yapılıyor ve herkes de bu hatanın farkında. Önemli değil ki. O anda işte hastasın ya, geberir böyle kadar hasta çıkıyorsun ve en güzel şeyleri icraları o zaman yaptım ben. Çok hatırlarım yani. Onun için ben sahneden yanayım daha çok.
0: Tamam o zaman biz de bir müzik dinleyelim. Türkü dinleyelim bu sefer. Yemen türküsünü dinliyoruz efendim.
1: Hikayesini de sonra anlatsın bize.
0: Tamam. Gözde Yüksel Çetin'den Yemen türküsü.

0: burası Muş'tur değil, Huş'tur.
1: Evet.
2: Doğru. Bu tartışmalı, halen tartışmalı. Tartışma devam ediyor. Ben iki tarafa da hak veriyorum. Çok önemli değil. Nereden çıktı bu?
1: Bu aslında Red Rex'ten çıktı. Aha, şöyle işte. Ben türküleri çok seviyorum. Yorumlamaya da çalışıyorum.
2: Bir de Servet seveydi.
1: Yorumlamaya çalışıyorum diyelim. Türküleri. Çünkü biliyorsunuz farklı bir gırtlak yapısı gerektiriyor. Farklı bir müzikal altyapı gerektiriyor. Yapmaya çalışıyorum diyelim. Çok seviyorum türküleri. Bu da Red Rex'te o dönem Süleyman Şeker'le hala devam ediyoruz ama Gülçin Keskin de vardı bizimle beraber, keman sanatçısı. Onunla birlikte bu türküyü çaldığımızda çok istedim ben bu türküyü söylemeyi ve çaldık sahnede, icra ettik. Sonra herkes çok sevdi, çok beğendi. Böyle olunca da tamam, biz bunun kaydını alalım dedi ki, çünkü kenarda köşemizde bulunsun, bunu güzel hatırlayalım, güzel analım diye böyle bir kayıt çıktı ortaya.
3: Çok güzel olmuş.
2: Evet, işte adam, ben anladım şimdi. Baktı bunlar kafa kafaya verdiler. Hı-hı. Ya türkü ise biz de okuruz. O kim dediler. Servet de beni hemen kovdu. Onlar orada türkü okuyorlar.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç öyle bir şey değil. Sadece çok yönlü olmak isterim her zaman. Ya tabii ki bir altyapı var. Sesin bir altyapısı bellidir. Batı altyapılı bir sesim var. Tonalitem öyle. Ama yine de niye türkülerden de vazgeçelim? Ya
2: dinleyerek bu kotarılacak bir şey, müzik kulağı ve sanatçı geçmiş olan bir insan için. Yani bir de ben şeye çok karşıyım. Türkü, evet, herkes okuyabilir. Türkü bu toprakların ortak malı ama buna ben kendi yorumumu katacağım gibi bir saçmalığı asla kabul etmiyorum. Türküler doğrusu gibi okunmalı. Yani bir hakkı, bir payı vardır icra edenin, hepimizin. Benim de, tabii, sizin de aynı, o kadardır, tabii, hepimizinki. Tabii. Onun abartarak böyle isim de verebilirim ama vermeyeyim hadi şimdi. Piyasada çokça her gün dinliyoruz radyolarda. Mahsur'un o türkülerini berbat eden bir, hatta kadın sanatçıdan bahsediyorum. Hayır. O kadar hakları yok yani. Ama bu sadece piyasa koşullarına göre verdim efendim ben telifini diye bakan insanlar türküden lütfen uzak dursunlar. Onların bir ruhu var ve hiç Efes harabelerinden daha değersiz değil hiçbir türkü. Onlar bize bir miras.
1: Miras.
2: Onun için o zaman evet, biz o zaman Red Rex'te bir türkü gecesi yapıyoruz.
3: Tamam, olur. Yapıyorsunuz.
2: Yapıyoruz, evet. Tamam. Gitar. Volkan zaten her yerde çalıyor türkü.
1: Tabii. Ama Volkan Kuzu şu an Red Rex'te bizimle birlikte.
2: Evet.
1: Gerçekten.
3: Ben de olursam evet.
1: Tabii ki.
3: Servet Bey değil mi?
2: Bakarız.
3: Servet Bey ben de olursam.
2: Siz Cihangir'le oturursunuz müdüriyette.
3: Olmaz değil mi?
2: Peki.
3: Bize de bir iş düşer.
2: Gözde Yüksel Çetin. Hayat hep böyle mi geçip gidecek? Yani işte modern neydi?
1: Ankara Modern
2: Orkestrası. Ankara Modern Orkestrası. Red Rex filan. Daha başka planlar var mı? Daha kalıcı işler yapılacak mı?
3: Projeler.
1: Şöyle. Şu an aslında üzerinde çalıştığımız bir albüm projemiz var. 6 şarkıdan oluşacaktı ama bir tane daha geldi, sıkıştırdı. 7 şarkı olacak sanıyorum. 7 şarkı.
2: Solo mu, orkestra ile beraber mi?
1: Solo. Hı. Bir proje olacak. Benim yaptığım bestelerden oluşan bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım aslında bununla alakalı ama çok da inceleyip sık dokuyorum. Biraz böyle mükemmeliyetçilik var. Öyle olduğu için de uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Ama artık bu sene şey kararını verdim. Hayır, artık çıkaracağım ben bunu. Çünkü
2: başlamak lazım.
1: Evet, yani bir başlamak, adım atmak lazım. İnsanlarla da çok paylaşmak istiyorum müziğimi gerçekten. Yani şu çaldığımız şarkılar, sizin çaldığınız şarkılar bile yok şu an platformlarda. Üzücü tabii.
2: Tabii.
1: Ama geliyor. İnşallah paylaşacağım.
3: Size mi ait?
1: Evet, bana ait hepsi. Bütün besteler bana ait.
2: Sözlerde?
1: Sözlerde bana ait.
2: Nerede çalışılıyor?
1: Şu an bir tanesi İzmir'de çalışıldı. Bir tanesi İstanbul'da. Biraz mükemmeliyetçi olduğumu söylemiş miydim? biraz farklı yerlerde şu an hepsi. Çünkü hepsinin farklı bir dokusu olacak şarkıların. Ben öyle istiyorum. Farklı şeyler paylaşmak istiyorum. Farklı dokularda farklı aranjeler gerektirdiğini düşünüyorum. Farklı aranjelerde farklı kişilerden çıkar diye düşünüyorum. O yüzden farklı farklı insanlarla çalışıyoruz. Bakalım.
2: Nerede okunacak bunlar peki?
1: Kayıt anlamında mı? Daha orayı düşünmedim. Ankara'da kaydederiz ama diye düşünüyorum.
2: Evet, Volkan elinizden tutup Asya'ya götürsün o zaman.
1: Tamamdır.
2: Evet. Şimdi demek ki bu şeyi biz bir doğru bir yanlış götürürü bugün kullanmak istemiyoruz. Çünkü bugün
3: evet.
2: Hiçbir şeyi düzeltmek de istemiyoruz değil mi?
3: Evet, bugün olduğu gibi olsun her şey. Peki sahnede neler yaşıyorsunuz? Bir anınız var mı?
1: Sahnede çok anılarım var çünkü çok uzun senelerdir sahneye çıkıyoruz. Çok uzun senelerdir de sahneye çıktığımız için bir sürü hem komik hem trajikomik olaylar geliyor tabii başımıza.
3: Bizimle paylaşacağınız var mı aklınıza gelen?
1: Ya aslında var ama çok rezil olmak istemiyorum.
2: Niye rezil olmasınız ya? Neler anlatıyoruz burada yani?
1: Öyle mi?
2: Yani düştünüz mü? Söz mü unuttunuz?
1: Bunlar hiç ayakkabınız hep fırladı mı burada
2: bak
1: acaba?
2: Bak hayadiyeden. Ben fırlamazdım.
1: Yani benim mesela sahnede bir kere ayakkabım fırladı
2: ayağım. Güzel, ne yapıyordunuz o sırada?
1: Dans ediyorduk. Biz üç solist çıkıyoruz sahneye. ve arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Çok mutluyuz sahnede. Ankara Modern Orkestrası gerçekten kocaman bir aile. Hakan abi sayesinde. O yüzden de orada çok eğleniyoruz sahnede. Bir gün eğlenirken yine çok eğlenirken dans ediyoruz, hem şarkı söylüyoruz bir yandan. Şöyle tabii size gösteremeyeceğim ama
3: savurdum,
1: size gösteriyorum. Ayağımı savurdum evet. Ayağımı savurduğum gibi ayakkabı fırlayıp böyle ağır hareketlerle pistin tam ortasına düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonrasında diğer ayakkabımı çıkarıp yalın ayak devam ettim sahneye. Arada sağ olsun Rodi arkadaşlarımız getirdiler ayakkabıyı.
2: Kimsenin kafasına değmemesi büyük bir şey.
1: Tabii yani. Mucize. Mucize diye düşünüyorum.
2: Yani
1: bu
2: şey,
1: bir mucizeydi.
2: İnsanlar diyecek, ben olsam şunu derdim, gitarcılar pena atıyor, ben de ayakkabı atıyorum kardeşim, solistim. Ama işte böyle ünlü solist olunca rodileriniz oluyor tabii.
1: Estağfurullah, lütfen.
3: Ya işte.
2: Bak, biz hep sen kendimiz, kendimiz alıyoruz. Ya da komiden rica ediyoruz mesela.
1: Ama şimdi şöyle, tabii ki yaşım da çıkmasın istiyorum ama 20 senedir Ankara piyasasındayız. 20 senede de bir tane rodimiz olmasın.
2: Yani ben 40 senede olmadığına
3: göre. Bence de hiç söylememeliydiniz.
1: İstisna işte. Ne?
2: Yok, bizim
3: tarzını değiştirmen lazım.
2: Bizim kültürde yok. Türkücü kültüründe öyle bir şey yok. Ya türkücü, böyle ünlü türkücü olursun, babalar gelir falan yani. Hani evet, zamanında bizim de ön sahnede oturan şeylerimiz oluyordu, böyle babalarımız oluyordu yani, ama şimdi daha modern izleyicilere hitap etmek durumunda hissediyorum kendimi yani. Yoksa neler oldu yani. Ben çocuğun birini işte gazinoya yerime gönderdim. İki sahne yetişemeyecektim. Sonra geldim arada işte kuliste. Ne yaptın Savaş falan dedim. Abi dedi ya, ben daha gelmem dedi. Ya önünde oturan bir masa, bir şey istemişler, istekte bulunmuşlar. Onu da solist bilmiyormuş. İlk sahnelerde genellikle içeriden hanımefendilerden biri çıkıp okur, böyle 11 sahnesini 12'ye kadar geçirmek için falan, bilmeyince adam da sinirlenmiş.
3: O da ayrı bir...
2: Abi diyor, şey diyor, böyle bıçağı çıkardı, dişini karıştırıyor diyor, kocaman bıçakla diyor, tamam. o çocuğa rastlamışız. Bir daha hayatında herhalde o zarara gitmemiştir yani. Bu vesileyle kurtuldu çocuk işte.
3: O cesareti nasıl olsun, ben olsam ben de gidemem.
2: İşte biz de bu tip anılar bekliyorduk aslında.
1: Ya işte
2: ayakkabıyla yırttık.
1: Bu yüzden zaten hep sahne sonrası geçmiş olsun derler.
3: Denir, evet.
1: Evet, hep bu yüzdendir. Yani çünkü genel anlamda hayatta insanla uğraşmak zor.
3: Tabii.
1: Bir de öyle hikayeler olunca.
2: Yani tabii çok daha karmaşık, çok daha ağır şeyler oldu ama güzellikleri de çok daha fazladır tabii. Bu
1: tabii,
2: tip şeyler.
1: Yoksa niye yapalım?
2: Yılda bir, 3 yılda bir yaşanır böyle tabii, kötü şeyler. Biz. Öbür türlü her şey gayet güzel. Tabii peçetelere yazma şeyleri çok güzeldir. Onların Türkçeleri çok keyiflidir. Neler gelir neler gelir. Onu çözeceksiniz bir kere. Ama tabii yine sizin kitleniz de azdır tabii.
1: Yo, geliyor aslında. Ama bir şekilde çözülüyor. Şarkıların, eğer şarkıyı biliyorsak kesin çözüyoruz. Çünkü hani şarkılar hep ezberimizde, bir yerden bir kelimeyi çekmiş, cümleyi
2: çekmiş.
1: İşte
2: evet, oradan bir sözcük yazıyor.
1: Allah Allah, bu ne acaba diye.
2: Ben hemen bildiği 3-4 kelime daha yazsın diye garsona söylüyorum. İşte bir şeyler daha yazınca ya da diyorlar ki ya boşver başka bir şey söyle. İşin içinden çıkamayınca tamam. Yani.
1: Biz
2: sahne
1: size güzel. Şunu armağan edelim diye.
3: Evet, kurtarılabilir.
2: Yani, onu tabii ben çok sevmiyorum da.
3: Peki unuttuğunuzda ne yapıyorsunuz? Oluyordur muhakkak, unutuyor musunuz daha doğrusu?
1: Şarkı sözlerimi unuttuğumuzda yazıyoruz.
2: Yazıyor.
1: Yani beynimiz artık oraya ne kelime gelirse.
2: Ya da şöyle sorsam.
3: Ay siz de filan demiyor musun?
1: O da güzel bir taktik.
3: Aa,
1: evet,
3: defa,
1: mikrofon, mikrofonun kablosunun çalışmadığı da güzel bir taktik.
3: Aa, onu ilk defa alıyorum ama.
1: O da iyi bir taktiktir.
3: Hani genelde şey izleyicilere uzatılır ya.
1: Yani işte artık, ama ben genelde yazıyorum.
3: Güzel
1: şarkı
3: bir şey
1: sözü,
3: tabii, besteci işte,
1: çok uzun sürüm yani, çok fazla olmuyor. Ama unuttuğum zaman yazıyorum genelde.
3: Ama çok doğal bir şey. Ama işte besteci ve söz yazar olmak da böyle bir şey anında.
2: Yani
3: yazıp...
2: zeki olmak diyelim.
1: Estağfurullah.
3: Tabii. Zeka tabii ki.
2: Hani... Yani o anda tabii ki anında refleks göstermek gibi bir şey. Şebnem Ferah da dinliyorsundur kesin.
1: Çok dinlerim.
2: Biraz o tını da var.
3: Ben de aldım.
1: Evet, çok severim. Çok dinlerim. Ya çocukluğum onunla geçti zaten. Lise çağlarım. Onunla geçti.
3: Tanıştınız mı?
1: Tanıştık. Aynı sahneye çıkma fırsatımız da oldu. Wow. Şöyle fırsatımız oldu. Ben tabii bir Şebnem Ferah aşığı olarak böyle onun sahnesinin önünde bağıra bağıra şarkı söylüyordum. En öndeydim. Bir anda kendi sesimi duydum. Allah Allah, niye sesimi duyuyorum derken gözümü açtığım gibi mikrofonu uzatmıştı ve sonra beni sahneye davet etti. Birlikte bir şarkı söyledik. Benim için çok güzel, keyifli bir anıydı.
3: Muhteşem bir anı.
2: Onun bir de o basçısı vardı.
1: Buket.
2: Ben de sahnede onu izlemeye bayılıyorum.
1: Evet, Buket Doran.
2: Bir duruşu var yani böyle, tamam. Halen var mı bilmiyorum.
1: Hala var.
2: Geçen
1: hala
2: konser
1: devam.
2: Vardı, evet, ben konser. Bakamadım da yani.
1: Herkes özledi tabii Şebnem Ferah. Çok uzun süredir çıkmadı
2: niye
1: sahneleri.
2: Peki bu kadar ihmal etti? Şey, sıkılıyorum, kendimi tekrar ediyorum diyordu falan.
1: Hiç bilmiyorum. Yani bu anlamda bir bilgim yok. O yüzden de yani söylersem birazcık böyle atmış olurum. Amiyane tabirle.
3: Olmuş olur,
2: çok,
3: evet.
2: Çok duygusal ve şey kız yani, eminim ki
1: harika sözler.
2: Yani. Yoksa şey gelmiyorsa içinden gelmiyordur yani, memleketin bu halinde zorlamamış demek ki. Efendim, Gözde Yüksel Çetin bugün bizimle beraber oldu bu dönemin son programında. Keyifli sohbet ettik. Acaba o da aynı fikirde mi?
1: Onur duydum sizinle sohbet etmekten. Çok teşekkür ediyorum.
2: Sürçü lisan ettiysek affola.
1: Affola. Bizim, hepimiz için.
2: Bizim tarzımız da uyuyor.
1: Hepimiz için.
2: Ben biraz densizim açıkça yani.
1: Estağfurullah. Hiç öyle bir...
2: Keyifli olsun diye şey hani böyle.
1: Evet.
2: Daha çok provok etmeyi seviyorum. Cihangir zaten bana şöyle işaret ediyor. Sen dışarı çıkınca görürsün.
3: Yani. Ben görmem inşallah.
2: Efendim bu sezon boyunca da bize, özellikle bana tahammül ettiği için dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya artık yani yokuz olduğunu anlamışlardır.
3: Anlamış tabii ki bu kadar sözden sonra. Ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Bu yayın süresince, yayınlar süresince kahrımızı çeken kumanda masasındaki ekibe çok teşekkür ediyorum. Radyo çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Buraya bizi onurlandıran kıymetli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendik. Güldük, hüzünlendik ve çok şey öğrendik hakikaten. Hep dilime şey geliyor, haftaya görüşmek ümidiyle demek istiyorum ama o zaman yeni sezonda görüşebilmek ümidiyle bir ümit diyelim bakalım. Görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Efendim Gözde Çetin'den, Gözde Yüksel Çetin'den ne diyoruz? Hissetle veda ediyoruz.
1: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edin. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Saat 16.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidecek. Bakan Fidan'ın 2 günlük Kanada ziyaretinin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisinde gerçekleşecek. Tesis ziyaretiyle Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor. Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönem ilk kez Ebola virüsünün görüldüğü kaydedilen açıklamada Başbakan'ın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformunsa henüz netleşmediğini söyledi. Ve spor, Luka Modrić, Hırvatistan milli takımıyla yeni bir başarıya imza attı. Hırvat yıldız, Panama maçıyla beraber 200. maçına çıktı. Modrić, dünya futbol tarihinde bu rakamı gören 4. futbolcu oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

Yani 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidecek. Bakan Fidan'ın 2 günlük Kanada ziyaretinin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisinde gerçekleşecek. Tesis ziyaretiyle Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor. Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönem ilk kez Ebola virüsünün görüldüğü kaydedilen açıklamada Başbakan'ın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformun ise henüz netleşmediğini söyledi. Ve spor, Luka Modrić, Hırvatistan milli takımıyla yeni bir başarıya imza attı. Hırvat yıldız, Panama maçıyla beraber 200. maçına çıktı. Modrić, dünya futbol tarihinde bu rakamı gören 4. futbolcu oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 34, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 30, Sakarya ve Yalova 29, Tekirdağ 28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 29, Aydın ve Denizli 37, Kütahya 30, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 29, Isparta 32, Kahramanmaraş 35, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 30, Ankara ve Çankırı 31, Eskişehir, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 29, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 21, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 25, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 29, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava

Bazı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi. Fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde dalga yüksekliği 1,5 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez dedi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda bin fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasında akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız dedi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada başbakanın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı.

A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün birkaç tane yazarın kimsenin bilmediği özelliklerini araştırdık. Mesela Franz Kafka, mesela Jane Austen, Alexander Pushkin. Bu yazarların gizli kalmış yönlerini bakalım siz de bizim kadar merak edecek misiniz? Kendine has tarzıyla edebiyat dünyasına unutulmaz eserler armağan eden Franz Kafka, mutsuz bir yazar olarak bilinir. Yüzü hiç gülmez yazarımızın. Kafka'nın bilmediğiniz daha başka ne özelliği vardır acaba? Kafka, otoriter babası yüzünden özgüven sorunu yaşayan bir çocukmuş. Babasının heybetli duruşuna karşın sahip olduğu çelimsiz ve zayıf vücudu kendisini hep ezik hissetmesine neden olmuş. Kafka, o dönemde yaşadıklarına ve babasının bu yönlerine Babaya Mektup isimli kitabında detaylıca yer vermiş. Franz Kafka'nın insanlara en ilginç gelen özelliği ise öldükten sonra üne kavuşması. Eserlerinin hemen hepsi hayata veda ettikten sonra basılmış. Hatta birçoğunun yakılmasını istemiş. Ama neyse ki en yakın arkadaşı Max Brod onu dinlememiş ve Kafka vefat ettikten sonra yazdıklarının hepsini yayımlatmış. Tüberküloz hastalığı nedeniyle ölen Kafka, yoğun bir şekilde uykusuzluk, baş ağrısı, anksiyete ve şizofreni belirtileri gösteriyormuş. Et yemeği cinayetle eşdeğer tutan Kafka, aynı zamanda çok sıkı bir vejeteryanmış. Gelelim Dostoyevski'ye. Yazdığı dünya klasikleri kitaplarıyla unutulmaz isimlerden biri olan Dostoyevski, Rus edebiyatının en başarılı yazarlarından birisi. Biz genel olarak kitaplarını severek okuduğumuz yazarlara bir hayranlık besleriz. Ama bazen gözümüzde canlandırdığımız kadar mükemmel olmayabiliyorlar. Dostoyevski de bu isimlerden biri. Başarılı yazarın çok fazla olumsuz özelliği olduğunu biliyor muydunuz? İlk olarak tam bir kumar bağımlısı. Sonrasında aşırı şekilde cinselliğe düşkünlüğü ve hırsız yönlerinin olduğunu da ekleyelim. Bu bilgiler rivayet mi yoksa gerçek mi bilinmez ama Dostoyevski kumar borçlarını ödeyemediği zamanlarda karısının parasını çalıyormuş. Tıpkı Kafka gibi babasıyla arası hiç iyi olmayan, zor bir hayat geçiren ve aslında bir mühendis olan Dostoyevski'yi tüm kötü özelliklerine rağmen minnetle anıyoruz. Düşünsenize, o olmasaydı Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Kumarbaz gibi şaheser kitaplarını nasıl okuyacaktı? Gelelim Alman kökenli Friedrich Schiller'e. Başarılı bir dram yazarı. Yazdığı eserlerin çoğu tiyatroya uyarlanmış. Aynı zamanda şair ve filozof. Schiller bu yazıları elma olmadan yazamıyormuş dersek inanır mısınız? Çalışırken masasında mutlaka bir elma bulunduran yazar, ara sıra bu elmayı koklayıp ilham aldığını söylüyormuş. Jane Austen'a gelince, en iyi aşk kitapları arasında yer alan Aşk ve Gurur romanının yazarı, İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden biri. Jane Austen hayatı boyunca hiç evlenmemiş ve ailesiyle birlikte yaşamış. Buna rağmen yazdığı romanların hemen hepsindeki kadın karakterlerin başını bağlamış. Neredeyse evlendirmediği kadın yok. Austen için deyim yerinde ise tam bir çöp çatan diyebiliriz. Ama tabii ki romanlarında. Romanlarını bu kadar rahat yazan Austen, bekar kızları evlendirme merakını ise ailesinden hep gizlemiş. Austen yazdığı çalışmaları ailesinin okumasını hiç istemezmiş. Hatta yazı yazarken odasına birinin girdiğini duyduğunda notlarını hemen saklıyormuş. Belki de hiç evlenmemiş kızlarının romanlarındaki bekar kızları evlendirme çabasının ailesi tarafından duyulmasını istemiyordur. Alexander Pushkin'e gelince, Rus edebiyatının başka bir başarılı ismi. Soylu bir aileye sahip. Öyle ki ilk öğretimini evde anne ve babasından almış. Sonrasında çok iyi bir eğitim hayatı olan Pushkin, yaşadığı aşklar ve skandallarla hep gündemde olmayı başarmış. Pushkin'le ilgili bilinmesi gereken en garip bilgi ise gittiği tek yabancı ülkenin Türkiye olması. Pushkin 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında katıldığı Rus ordusuyla birlikte Erzurum'a gitmiş. Burada geçirdiği günleri de Erzurum Yolculuğu isimli bir kitabında anlatmış. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar belki sizler de merak ettiğiniz, sevdiğiniz yazarları araştırırsınız. Bunu yaparken lütfen kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Steppenwolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bataryada Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monarch ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Steppenwolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk iki single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kaukinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kaukinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses, 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayımlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses, 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılana kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde En İyi Rock Performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevki ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-28 derece. Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila

2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Zamanla yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez dedi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Günümüzde üniformalar niçin haki renkte? Üniformalardaki haki renk ilk kez İngilizler tarafından 1850'li yıllarda Hindistan'da kullanılmaya başlanmıştır. Britanya ordusundan Harry Lumsden, İngiliz askerlerinin beyaz üniformaları nedeniyle kolay hedef olduklarını fark edince, üniformaların üzerine toz ve çamur sürerek ve biraz da çayla boyayarak renklerini gölgeli kahverengine dönüştürmüş ve giysilerin rengini araziye uydurmaya çalışmıştır. Toprak rengine benzeyen bu üniformalara Hintçe toprak rengi anlamına gelen kaki adı verilmiş ve Türkçe'ye de haki olarak geçmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hava yastıkları nasıl çalışır? Hava yastıkları 80'li yılların başında ortaya çıktıklarından beri binlerce hayatı kurtarmışlardır. Aslında hava yastıkları 2. Dünya Savaşı sırasında uçakların yere çakılmalarında bir önlem olarak tasarlanmış ve ilk patent o zamanlarda alınmıştı. Basınçlı havanın araba içinde muhafazası, süratle şişmenin sağlanması, ani şişme sırasında yastığın patlamasının veya kişiye zarar vermesinin önlenmesi gibi hava yastıklarının arabalara uygulanmasında birçok problemle karşılaşıldı. Hava yastığında 3 ana parça vardır. Birincisi yastığın kendisi ki ince naylon iplikten yapılmış ve konsolda bir silindir üzerine sarılmıştır. Aslında sürücü tarafındaki hava yastığı diğerlerinden farklıdır. Diğerleri tipik bir silindir şeklindeyken sürücü tarafındaki direksiyonun ortasına uyacak şekildedir. İkinci olarak yastığa ne zaman şişeceğini bildiren arabanın ön tarafında bir sensör vardır. Bir tuğla duvara yaklaşık saatte 15 ila 25 kilometre süratle çarpıldığında oluşacak kuvvet karşısında sinyal verecek şekilde ayarlanmıştır. Son olarak da şişme sistemi vardır. Hava yastıkları sıkıştırılmış veya basınç altındaki havanın veya bir gazın salıverilmesiyle şişmezler. Bir kimyasal reaksiyonun sonucunda şişerler. Bu kimyasal reaksiyonun ana maddesi sodyum azididir. Normal şartlarda durağan olan bu molekül ısıtılınca anında ayrışır ve ortaya nitrojen gazı çıkar. Çok az miktarından yani 130 gramından 67 litre nitrojen çıkabilir. Ancak bu ayrışmadan ortaya bir de sodyum çıkar ki çok reaktiftir. Suyla birleşince vücuda bilhassa gözlere, buruna ve ağza ağır tahribat verebilir. Bu tehlikeyi önlemek için hava yastığı üreticileri kimyasal reaksiyonda sodyumla birleşebilecek bir gaz daha kullanabiliyorlar ki bu da potasyum nitrattır. Bu reaksiyondan da yine ortaya nitrojen çıkar. Arabanın önündeki sensör belli bir seviyenin üstündeki çarpmada sodyum azide çözülür, açığa çıkan nitrojen hava yastığına dolarak şişirir. Burada ilginç olan sensörün çarpmayı algılamasıyla yastığın şişmesi arasında geçen zamandır. Sadece 30 milisaniye yani 0,03 saniye. Bir saniye sonra yastık üzerindeki özel delikler vasıtasıyla kendi kendine söner ve kazazedeye devamlı baskı yapılmasına mani olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gözlerimizin 10 milyon farklı rengi birbirinden ayırt edebildiğini ve bir teleskoba göre daha fazla bilgi alabildiğini? Nanenin sanılanın aksine ferahlatırken soğuğu algılayan sinir uçlarına değil, sıcağı algılayan sinir uçlarına etki ettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu ailelerin aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye ve nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamını devam ettiren bireyler de çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Hı. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyete çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre, yani ortalamanız vardır mutlaka.
1: tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabileceği, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk. Bir şey. Hani şu anda hani...
0: Yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire. Hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu...
0: Hangi kriterlere uyguluyorsunuz?
1: Tabii, çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce, ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimlerini daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz, ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir. Yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre.
0: Ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim.
0: O çok önemli.
1: Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla, o nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile, hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocuklu olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor, yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor, işte 8 bin küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli, yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna göre,
1: her yaş grubuna
0: verilen
1: göre
0: maddi destek farklı.
1: Evet, evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödemedir bu. Ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa raiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı, kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan larda, olmayanlarda hani sadece fiziken doğurmadım. Bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. Kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim. Doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım. Bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
0: Tabii ki.
1: Hani kan bağı değil can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
0: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
0: çocuğu
1: herkes olanlarla
0: çocuğu aile. Olmayanlar aynı.
1: Evet, şekilde. Yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aile, üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Hı hı. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışındaki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
0: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
0: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
1: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
0: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
1: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
0: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet birimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
1: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda işte az önce mesela siz bana sordunuz. Ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
0: Mesela.
1: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
0: Şimdi
1: olur.
0: Uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
1: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
0: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
1: Evet.
0: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
1: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Bir konu, bir konuk.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece.

Antalya 13, 28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila

A5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasında akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada başbakanın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sister on love, she

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu.

18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise "bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez" dedi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.

Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Mavi Düşler.

Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerinden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerinden. Gönüldeki birlik kalkandır deça. Aldırma yasa yere yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerinden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse çürük. Beraber içelim tut ellerinden. Sevdiğim, çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerinden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerinden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerinden. Beraber kaçalım tut ellerinden.

Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerinden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerinden. Gönüldeki birlik kalkandır deça. Aldırma yasa yere yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerinden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse çürüp. Beraber içelim tut ellerinden. Sevdiğim, çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerinden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerinden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerinden. Beraber kaçalım tut ellerinden.

en çok seni aradığım sokaklarda. İnsan insana kavuşsun, herkes sevgili cümleler kursun istedim. Sokak kedisinin sıcak düşlerinden üşümeyen insanlar topladım ezberime. Yarım kalmayan mutluluklardan kaderen az mı diledim bahar ertelenmiş kalplere. En çok seni aradım. Birden çok, çoktan birlik olmak için. Ülke ülke, şehir şehir, sarıp sarmalasın koca dünyayı diye. İkbali bir hayatın kanatları. En çok seni aradım ki sebebi olmasın sevmelerin. Nefret hükmünde idama kırılsın kalemler. Yaşasın dünyayı aşk rengine boyayan çocuklar. Yaşasın iyiliğin kol gezdiği sokaklar. Yaşasın mutluluk eyleminde yağmur sonrası gökkuşu. Ayrılığa dair yazılan ne varsa utançlı inkara dursun istedim. Şarkılar, şiirler, hikayeler ve romanlar. Yıpranmış gönüllere muşlu olsun istedim. Bu yüzdendir ki en çok seni aradım. İzine rastladığım tüm sokaklarda. Yüz yüze gülsün, tanış olsun istedim. Ankara'da Kızılay, İstanbul'da Beyoğlu, İzmir'de Saat Kulesi, Van'da Cumhuriyet, Kars'ta Faik Bey Caddesi. Saati mutluluğa kurulmuş insanlar hep uyansın istedim. Bu yüzdendir ki ben en çok seni aradım. Çünkü seni bulmaktı hayatı güzel kılan. Çünkü seni sevmekti kainat aşka boyayan. Çünkü bir çiçeğin güneşe göz gerip kışa kardelen olması gibiydi hayat. Yağmur sonrası gökkuşağı ve yılmaz şebnem gibi mahrur olmalı. Bir cana, bir can sağan yüreğin. Bu yüzdendir ki hep seni arayışım ve bu yüzdendir ki koşulsuz sevdalarım. Şimdi bir hayat ısmarladım gözlerinden ve ayrılığın süresi çoktan doldu. Ben hep seni aradım, artık gel.

hiçbir katli bulmadım kendime. Hangi sevdaya gitsem bir sonrakine meyletti yüreğim. Aldatmak mıydı, aldatmak mıydı? Oysa kendimi kandırıp duruyordum sadece. İnanmak mıydı, inanmamak mıydı? Ardıma dönüp baktıkça birbiri ardına sorular buluyorum geçmişimde. Yanıtını hayata veremediğim. Düşünüyorum da bir aşk nasıl olmalı insanın yüreğinde? Bir çiçek gibi filizlenmeli mi, yoksa kuruyup gitmeli mi? Aklımda cevabını veremediğim sorular var şimdi. Bazen yağmurdan medet umuyorum, filizlensin diye topraktan içimde yeşerttiğim goncalar. Yağmur yağıyor ama yüreğimde bir kuruluk çatlatıyor kendini orta yerinden. Sığamıyorum kabıma. Oysa insan önce kendisi vermemeli miydi cevabını ve ardından gelmemeli miydi sorular? Ne kadar sevebiliriz ki sadece aşk oldukça? Şimdi güvendiğim, İnandığım ne varsa bir bir vazgeçiyorum hayatımda. Çünkü ben güvenemedim ki onlara. Onlar ne versin bana? Öğrendim ki içinde bin bir şüpheyle sevmek olmuyormuş. Tam tamına inanmak, tamı tamına güvenmek gerekiyormuş. Bir aşk hangi kalbi doyurabilirmiş ki yalnızken? Bir aşk nasıl ifade edebilirmiş kendisini gözlerden süzülmezken? Şimdi sen diye kaybettiğim ne varsa hayatımda, ben heceliyorum dilimde. Bir ayna buluyorum karşımda, kenarından çatlak. Kırılmaya meyletmiş, sırrı çoktan çözülmüş. Bir tozlu kafesin içinde hapsedilmiş yüreğim. Ne beklediğim geliyor, ne bekleyenime gidiyor. Oysa aşk nasıl da gelmiş yüreğimse, nasıl da yaşamış hayatımızda. Ve en kötü yanı ne biliyor musun? Sen ve ben olarak sadece aşkı katletmişiz. Sen ve ben olarak biz olmayı başaramadan ne çok şey kaybetmişiz, ne çok

onca söz vardı, söylenip duyulmayan, onca kulak vardı, istediği sözü duymayan. Tarihe not düşmek misali, birkaç hatır düşmüş satırlara. Ya sahibi çıkarsa diye, arıyoruz yollarda, arıyoruz yollarda. Kırık dökük cümlelerden uzak, bir hayatın düşbalesi viran olur şehrime. Artık seni aramaya koyulan tüm yılkıların gözlerindendir sualim. Bir anlamsızlıkların içinde bir gömüdür anlamın. Ve zaman bir haberdir her lahza senden geçişimden. Ama uğramak mı yoksa vazgeçişim midir zamanın bende çözüm ediyor sır? Bilmiyorum. Sana söz, sana söz, sana and olsun ki sen de bilmiyorsun yılkı atlarının gözlerindeki yansımalar gibi. Çünkü hiç bilmedin seni hayallerden sual ettiğimi. Seni tarihime not düşerken sen bir günlüğün sayfalarında yokluğuma kırdın kalemini. Seni suçlayamayışımın yegane sebebi de budur. Ne kalemin tanıdı beni, ne günlüğün, ne de silgin.

Sen istedin diye ekledim denizleri martıları şiirlerime. Sen istedin diye güneşe daha bir güzel baktım. Sen istedin diye Ankara daha bir güzeldi. Aşk dediğin gelip geçici hevesler arasında olmadı hiçbir zaman. Aşk dediğin yılları bir ömrü gözü almaktı. Alabilmekti cesurca. Kimi zaman bir parkın bankında otururken, kimi zaman bir yolda yürürken, kimi zaman ahmak ıslatan yağmurlar altında ıslanırken usulca yürümekti. Yürüyebilmekti aşk dediğin. Ansızın radyoda çalan bir şarkıya eşlik etmekti mesela. Az sonra sizlerin de eşlik edeceği gibi. Bazen bir kedinin gözlerinde şefkat arayışına yanıt verebilmekti mesela. Sizlerin de sokakta görüp verebileceğiniz gibi. Aşk dediğin pek çok şeyi göze almaktı. Yaşamak gibi, yaşatmak gibi. Bir yarınlara cesurca bakabilmek gibi. Aşk dediğin, şimdi sol kulağından gelen şarkıya bir daha eşlik edebilmekti. Aşk dediğin, Şeyma Selin'in sahil, martı, deniz isteklerine yanıt vermekti. Her cananın canına verebildiği gibi.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için yok işte, yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce, kendim umutsuzluk, sana umut. Yollarına çaresizlik düşmüş eşkıya, ben sana zehir zemberek suskunduğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların üzerime kapanan sesinde, ben seni değil, kendim unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına, uykusuz gecelerinden kör sokaklara düşmüşüm. Ne mutlu bana. En çok bir yıldız kayıyor biliyor musun? Bir dilek tutuyorum, ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında, Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi, anlasana, anlasana. Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte o kadar yalan uyduruyorum kendime, o kadar yalan. Kime? Kendimi yalanlarla tutunuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sende susuyor, sende konuşuyorsam, sende uyuyup sende uyanıyorsam, vuruyorsam talan olan umudun mahzenine kendimi kime ne? Kime ne kendimi kanatıyorsam senin düşüncende, yalan ya da gerçek, sen sakın uykusuz gecelerde üşüme, sakın üşüme. Ben üşüyorsam kime ne, ben üşüyorsam kime ne.

Kimi bekliyorsun hala? Evinden, kitaplarından uzakta mısın? Arada bir telefon et kendine. Kendine mektuplar yaz, yanıt beklemeden. Kartlar gönder kendine her gittiğin uzaktan. Sevgilim diye başlayıp öperim diye biten. Senin senden başka kimin var ki arasın? İnince trenden ya da uçaktan yalnızlığın, sevinçle karşıla yalnızlığını garda, havaalanlarında. Ayrılışlarda sarılıp öpüş yalnızlığında. Uğurla kendini, kendini dönüşsüz yolculuklara uğurla. Sonra bekle kendini uzak yolculuklardan dönersin diye. Senin senden başka kimin var ki beklesin? Masallarda bir başına mısın? Kendinliysen yetmelisin kendine. Çoğaltıp yalnızlığını konuş birçok kendinle. Ağlaşarak, gülüşerek, tartışarak kendinle. Senin senden başka kimin var ki bulasın? Düşmanlarının saldırısından yuvarlandıkça yerleri, tutup kendi saçlarından kaldır kendini. Seni sana bildirecek kimsen yok başka. Ölünce, ölünce senin bile haberin olmayacak öldüğünden. Haber ver kendine, haber ver ki öldüğünü bilesin. Kimin var ki senden başka sana öldüğünü söylesin. Kendi kendinin hem konuğu hem ev sahibisin. Zamanın var kenarla kendini sarılıp öperek. Biliyorsun nasıl olsa, biliyorsun yakın o gelecek. Kimleri diyecek, daha şimdiden sev kendini, sev kendini sev. Kimin var ki seni senden başka sevecek? Kimin var ki sev be? Yalan dünya.

0: Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31.

30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Zamanla yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasında akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan'ın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Göksel yanlarla mavi düşler başlıyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi düşler.

Mona Rosa, Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller. Ak güller, ak güller. Ulur aya karşı kirli çakallar. Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Ben de çıkar güneş aydında. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar, en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallarda durur. Zambaklar, en ıssız yerlerde açar. Ellerin ve parmakların, bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli olur bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyalarına. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni bursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel türküyü bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı. Alev alev sardı etrafımı. Artık inan bana muhacir kızı. İnan bana muhacir kızı. Yağmurdan sonra büyürmüş başaklar. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.
Yağmurdan zonda büyürmüş başaklar. Yağmurdan zonda büyürmüş başaklar. Aldın bilezikler, o kokulu ten. Cevap versin bu kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı gece güne. Altın bilezikler, o kokulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, ak güller.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, geleceğim. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız. Ey benim alfabemdeki kadimeli, ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum, biraz mühlet tadı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi geleceğim her dar kapıdan. Kimseye vuramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup bulut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Saçlarına pütür pütür yapışmış, gözlerinin rengiyle sıvanmış, bir avuç kuru çiçek topladım sana. Kırılıp dökülmesinler diye sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fideledim zamana ve mekana, hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yılda vuslat geçecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili, umudunu diri tut. Bedenim hürdeyi, mühlet ver bana. Er ya da geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acıdan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur bekleyen kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş. Her derde aşina. Sorma, ıhlamurlar ne zaman çiçek açar sorma. Beni güneşin ortasına atsalar da yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalp yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun, ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Olmaz deme, oluyor. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek, içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşım. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Olur ne bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende, dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum, sen söyle güzel gözlüm, ne yapayım ben seninle? Dağlar mı dizeyim önüne kal diye, yoksa gidişini seyrimi durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi? Aklımda kumbazlar, yüreğimde tuzaklar, bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp kadere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gönlümle ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında, acınla kıyaslamam. Kıyaslamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlıkla sevseydi beni sensizlik kadar, bir sıcak bakıca çoktan rahmi olurdum ben de. Kafam karmakarışık ama şunu bil ki, şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı, bir tek seninleyken düşünmüyorum beni üzen, sancıdan hiçbir şeyi. Kimin var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Cevap veremeyeceğim sorular yerine, duymak istediklerini sorsan, onlara dokunup kanatmak yerine, yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı, içimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından, çık, çık artık desem, çık aklımın çaprazlarından, git artık, bit ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepetaklak, başımı çarpsam dizlerine, ılık kılık aksa mutluluk içime, can versem gözlerinde, yeter mi? Beni hiç anlamadın sen, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygularım. Senin kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının attıkları, can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. dilim düşman olsa benliğime, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim ama içimde hasretin, içimde özlemin, doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanağına bir öpücük, yastığına bir gül bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz, sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden, en çok da bu yüzden, ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım, sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım, sen bilmiyormuş gibi. Hadi kal yanımda, beni anlasan da anlamasan da, hadi kal yanımda ne olur.
1: Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler.
0: Biliyor musun, vefasızsın. Artık dayanamıyorum, gidiyorum. Gün doğumumu, sabahlarımı alıp gidiyorum. Daha çok yanacaksın. Bir iki gidiyorum ve belki artık dönmeyeceğim. Uyandığında emin ol, beni bulamayacaksın. Bir gül yaprağı üzerinde bir çiğ tanesi olmayacağım. Bardağında su, çayında şeker, reçelinde vişne, turşunda biber. Gidiyorum. Üstelik en çok sevdiğin şeylerimi de alıp gidiyorum. Tabağında bıraktığın son lokmamı, musluğunda boşa akan suyumu, lambanda boşluğu aydınlatan ışığımı. Benim de bunlar. Şimdi bildin mi? Sabah kahvaltında zeytin olmayacağım tabağında. Ya da bir maydanozun altında neşeyle sana gülümseyen beyaz peynir. Bir ekmeğin içiyle bandığın kekikli zeytinyağı. Ya da yatmadan önce çocuğuna içirdiğin süt. Artık dayanamıyorum. Vefasızsın. Gidiyorum. Üstelik benim olan her şeyimi alarak, yanarak, kavrularak, ağlayarak, belki en çok ağlatarak gidiyorum. Vazona çiçekler koyardın kesip bahçemden. İyi gelirdim renklerimde, kokumla. İyi gelirdim çam kokulu ya da fındık sabunu. Çok şey istedin evet. Hiçbir şey istemedim oysa ben. Çok kirlettim beni. Çok ahım aldın. Ah etmedim de sana ama. Ne çok araba, ne çok beton, ne çok orman yangını, ne çok, çok. Bir gün bakmadın yüzüme. Yalan bu. Biliyor musun, vefasızsın. Kirlettiğin denizimi artık benden alamazsın. Çöp dağlarından kendine gelecek kuramazsın. Plastik kefenlerle toprağın altında yatamazsın. Artık gidiyorum. Dayanamıyorum. En çok kendimi götürüyorum giderken. Güneşimi, ayımı, yıldızlarımı. Hem korkma, sana fabrika bacalarını bırakacağım. Suskun petrol siyahını en çok da evinde, odanda, içinde. Sana bunları hiç anlatmadım mı? Bir gün giderim demedim mi? Kışım bahara, baharım yaza karışmadı mı? Durup durup en olmadık yerlerde yağmur yağmadı mı? Ağlamadı mı toprak toprak yırtılıp ayaklarının altında? Daha nasıl haber verirdim ki gideceğim sana? İnatla savaştın benimle. Evler yaptın en çok. Sel olduk, yıkmadın mı? Ağıt olmadın mı sana? Sarmadın mı ayaklarının altındaki yeri zelzel olup? Hiç anlamadın mı? kah içimi boşalttın, kah setler yaptın önüme. Beni bedenin zannettin, hor kullandın. Tedavi olur mu sence? Yaz olur muyum söylesene yaz gibi. Hani şiirler yazdırırdım hep sana sonbaharda. Nisan'da çiçek çiçek hanım eli petunyalar bir yanda. Masın oldum, pencerem, kapın, dolabın, yatağın. Çarşafın oldum, havlun oldum, elini sildiğin kağıt oldum. En çok kendim oldum ben sana ama sen neredesin? Vefasızsın biliyor musun? Bana ait olan her şeyimi alarak gidiyorum üstelik. Uykularından olacaksın, gecelerinden, çocuklarından. Kuruyacaksın yavaş yavaş yakıcı rüzgarımdan. Beni ben olmaktan çıkardın ya. Sen de çıkacaksın sen olmaktan. Sen her şeyi bilirdin ya. Hadi şimdi bir çay kaşığı süt yap. Ya da bir parmak bağ. Hayır hayır. Sen bırak bunları. Zor gelir belki kıyamam sana. Bir damla, bir damla su yap. Bir damlacık. Üzerimde demir kanatlarla uçmak kolay. Tekerleklerin üstünde gitmek. Bir yerimden bir yerime. Bir damlacık su yap hadi. Beni utandır. Vefasızlığın yüzüne vurmayayım. Seni aklın tanrılaştırdığı her şeyle karşılaştırmayayım. Beni utandır. Ben de fiber optik kablolarınla yalnız bırakayım seni. Bir damla su yap. Yap da tüm acılarıma rağmen seninle kalayım. Utanan bir dünya olarak ayaklarının altında sonsuza kadar dönüp durayım. Biliyor musun? Vefasızsın. Artık dayanamıyorum ve gidiyorum.

0: Cebeci istasyonunda bir akşamüstü, incecikten bir yağmur yağıyordu yolları. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçık altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü, yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü, bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerin derimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Angara Kalesi'nde eski bir çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu inceden inceye. İçimizde bin bir düşünce, harmanlar misali savruluyorduk. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce, sırılsıktan paramparça perme perişan türküler söylüyordun. Ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum Cebeci yollarında. Rüzgarlar esiyor serin, paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerin. Gel iyice elime saplanan hançer, gel yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan, Gel artık. Ağlarsın.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur elinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframıza ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerimde her akşam sen de olsan yeter. Ben de çaresizlik sonsuz kördüğüm. Ben de sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim düşümde biraz. Bir yüz görünürlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin çerha çerha yarıldığını, sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek, eğilsen yeter. Eğilsen yeter.

eşim olma, karım ol. Bakma daha ilkel durduğuna, ruhu vardır kelimelerin. Karı koca eşten daha çok şey anlatır. Belki tutup ellerimizden bize unutulmuş bir şeyleri hatırlatır. Belki anlarız birbirimizi, kelimeleri de anlarsak eğer. Sahi, biliyor musun neden erkeğe koca, kadına da onun karı demiş eskiler? Eşim değil, karım ol. Kedilerin eşi olur terliklerinde, insanın eşi olmaz. Eş diyorlar, eşlik ediyor diye. Eşlik etmek yeter mi? Fazlasını beklemez mi insan yarinden? Kelimeleri yitirmeseydik anlardık belki. Evlenecek erkeğe koca demişler. Çünkü koca bilge ve yüce demektir. Koca demek dağ demektir. Ve ne kadar yüce olursa olsun, üstünde kar olmayan dağ eksiktir. Dağların yücesine kar yağar diye kadına da kocanın karı demişler. Bakma şimdi karı koca ilan ettiklerine. Koca ve onun karı olmalıyız aslında. Yani yüce bir dağ olmalı adam. Kar gibi pak ve masum olmalı kadın. Örtmeli ve bir ömür süsü olmalı o dağın. Çünkü üşür tepesinde kar olmayan dağ. Ne kadar yüce olursa olsun, yarımdır hala. Eşim olma, karım ol. Bana benzemeye çalışma sakın. Bana benden lazım değil bir tane daha. Ama unutma ki, sensiz yarımım. Her zaman söylemem ama sen anla. Eşim olma, karım ol. Beni tamamla. Beni tamamla.

0: saat 23.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise

19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hoparlö Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila

5 doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez, dedi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22 derece. Madrid az bulutlu ve açık 25, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 32 derece. Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 30 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tokyo parçalı bulutlu 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York ve Washington parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Gümülcine, Kırcaali ve Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln parçalı bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu ve Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Gazi Mausa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıttığımız programımızdan tüm dinleyenlerimize selamlıyoruz. Keşfediyar'da bu hafta gül kokan şehrimiz, güller diyarımız Isparta ilimizi tanıtacağız. Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz bölgesinin kuzeyinde bulunan Isparta, göller yöresinde yer almakta ve yaklaşık 9000 kilometrelik bir yüz ölçümünü kaplamaktadır. Güneyi Antalya ile çevrili olan Isparta, batı tarafında Burdur, doğuda ise Konya, kuzeyden Afyonkarahisar ile komşudur. İç Anadolu bölgesinin kesişim noktalarından biri olan Isparta'nın Atabey, Eğirdir, Gelen Dost, Gönen, Şarki Karaağaç, Keçiborlu, Sütçüler, Senirkent, Uluborlu, Aksu, Yenişer Bademli ve Yalvaç olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Özellikle şehirde yetiştirilen gül sayesinde adını duyuran şehrin ekonomisinin büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Rosa gallica ve Rosa moschata türlerinin birleşmesi sonucu melez bir tür olarak yetiştirilen Isparta gülü, fındık gülü olarak da bilinmektedir. Gül özüyle yapılan birçok ürün burada yetişen güllerle yapılıyor. Dünyadaki gül yağı üretiminin de yaklaşık %65'i Isparta'da yapılmaktadır. Bu oranla sektörünün birincisi konumunda bulunan Isparta, gül festivalini ev sahipliği yaptığı gibi, ayrıca gül bahçelerinden sonra lavanta bahçeleriyle de anılmaya başlamıştır. Lavanta bahçeleri sayesinde şehir özellikle hasat zamanı birçok turisti ağırlıyor. Sırf bu hasatlara katılmak ve açan lavantaların fotoğraflarını çekebilmek için şehre özel turlar düzenleniyor. Hem gül bahçeleriyle hem de lavanta bahçeleriyle Isparta, hasat zamanı en çok ziyaret edilen şehirlerden biridir. Isparta'nın tarihi Paleolitik çağa kadar dayanıyor. Pisidia bölgesinin yani bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerinin de bazı bölümlerini içine alan yerin tarihi ise M.Ö. 2000'li yıllara dayanıyor. Daha sonra bölgede Frigler, Lidyalılar ve Persler yaşamıştır. M.Ö. 323 yılına gelindiğinde topraklarda egemen olan Büyük İskender ölünce Anadolu'nun bu bölümü Yunan toplumu egemenliğine girmiş, gelen Yunanlar bölgeye İsparit demişler ve ardından bu kelime Sparta ve Isparta ismine dönüşmüş. Daha sonraki dönemde Doğu Roma ve Bizans toprakları arasında kalan Isparta, 1204 yılından sonra Anadolu Selçuklu Devleti topraklarından sayılmıştır. 1391 yılıyla Osmanlı sınırları içine giren Isparta, Anadolu'daki en önemli ticaret noktalarından biri olmuştur. Şehir, gül ve lavanta bahçeleri dışında tarihi eserleriyle ve doğal güzellikleriyle de iddiasını sürdürmekte. Toplamda 23.500 metre uzunluğunda bir kayak pistine sahip olan Davraz Dağı sayesinde kış sporlarına ilgi duyan kişilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şehirde ayrıca birçok mağara bulunuyor. Bunlardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası, İnönü Mağarası ve Zindan Mağarası şehirdeki en çok bilinen mağaralar arasındadır. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu antik şehirlere ait kalıntılar barındırmıştır. Isparta Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Uluborlu, Senirkent, Gönen, Yalvaç ve Sütçüler bölgesinde birçok antik kentin kalıntıları, anıt mezarlar, tapınak kalıntıları ve su kemerleri bulunmuş, şehirde yapılan kazılarda 20'den fazla antik kentin kalıntısına rastlanmıştır. Aziz Paulus'un 500 kilometre uzunluğundaki yolunun bir kısmı da Isparta'dan geçiyor. Şehir milli parklara da ev sahipliği yapmakta. Kovada Gölü Milli Parkı önce milli park statüsü altına girmiş, ardından sit alanı olarak ilan edilip doğal yaşamın korunması sağlanmış. Burada bölgenin tüm doğal güzellikleri gözler önüne serilmektedir. Bir diğer milli parkı ise Kızıldağ Milli Parkı'dır. Doğal yaşamın tüm güzellikleriyle korunduğu parkta mavi bayraklı sedir ağaçlarının ve tertemiz havanın tadına varabilirsiniz.
Göller bölgesi olarak da bilinen Isparta birçok göle de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri Kova'da Gölü Milli Parkı'ndaki göl, Gölcük Krater Gölü ve Eğirdir Gölü'dür. Mutfağıyla da öne çıkan Isparta'ya gittiğinizde birçok çeşitli çorba deneme imkanına sahip olursunuz. Aynı zamanda fırın kebabı mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasındadır. Gölleri sayesinde sazan balığı ve alabalıktan yapılan yemekler de şehrin mutfağında yer alıyor. İlçesi olan Yalvaç'ın kendi adıyla anılan tatlısı da bulunmaktadır. Yalvaç gülacı denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Gülüyle ön plana çıkan şehre geldiğinizde gül reçeli de tadılmadan dönülmemesi gereken lezzetler arasında yerini almaktadır. Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Isparta'da 1992 yılından beri eğitim veren Süleyman Demirel Üniversitesi şehre ayrı bir dinamizm getirmiştir. Düzenlenen festivaller ve söyleşiler sayesinde de şehir daha da çok hareketlenmektedir. Plaka kodu 32 olan şehrin İstanbul'a uzaklığı 572 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 383 ve Antalya'ya uzaklığı ise sadece 126 kilometredir. Akdeniz bölgesinde bulunan Isparta'da konumu itibariyle hem Akdeniz iklimi hem de karasal iklim yaşanıyor. Kış aylarını serin ve yağışlı geçiren Isparta'da yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Güney bölümünde Akdeniz iklim özellikleri görülürken, kuzeye doğru çıkıldıkça karasal iklim kendini göstermekte. Gül ve lavanta kokusuyla çevrelenmiş Isparta'da gezilecek ve görülecek birçok yer var. Özellikle lavanta bahçeleriyle gelen herkesi büyüleyen Isparta, yıllardır gül deyince de akla gelen ilk yerlerden biri. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi yapılara da ev sahipliği yapan şehirde görülecek birçok nokta bulunuyor. Hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla misafirlerini karşılayan Isparta birçok esere de ev sahipliği yapmaktadır. Adada antik kenti ve Aziz Paulus yürüyüş yolu geçmişin izlerini günümüze getirmiş. Sit alan olarak kabul edilen Kovada Gölü, doğayla iç içe kalmak için en ideal noktalardan biridir. Aziz Paulus yolunun da geçtiği şehirlerden biri olan Isparta'da, kış sporlarına ilgi duyanlar ve doğa yürüyüşlerini sevenler, Davraz Dağı'nı mutlaka gidilecek yerler arasına eklemelidir. Aynı zamanda Kovada Gölü'ne giderek el değmemiş doğanın tadını çıkarabilir, lavanta bahçelerinde gününüzü geçirebilir, harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Isparta Müzesi'nde tarihe tanıklık edebilir, Kutlu Bey Ulu Camii, Zindan Mağarası, Aya Payana Kilisesi ve Firdevs Paşa Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Isparta'da gezilecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce yöreye ait bir türküyü sizlerle buluşturuyoruz.

0: Of nedem of, gelin olacağım diye nedir bunun tafrası? Of nedem of.
1: Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla önemli şehirlerimizden olan Isparta ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Eğirdir Gölü, Gül Cenneti olarak bilinen Isparta'nın il sınırları içinde bulunan bir tatlı su gölüdür. Çevresinde bulunan yemyeşil ormanlık alanlarla ve meyve bahçeleriyle Eğirdir Gölü deniz seviyesinden yüksekte olduğu için yazın bile sıcaktan bunaltmayan bir yerdir. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü unvanına sahip olan Eğirdir Gölü'nün derinliği ortalama 12 metre kadardır ve en fazla su kotuyla çevrilen su alanı olarak birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Göl, Isparta'nın ve çevresindeki bölgelerin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor. Ayrıca Isparta, Gönen, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ovaları da yine bu sudan faydalanıyor. Ovaların göl kıyılarının açıldığı gölün derin olmayan bölümleri tamamen saz ve kamışlarla örtülüdür. Gölde sazan, çin sazanı, sudak, eğrez ve son yıllarda ortaya çıkan gümüş balığı türleri yaşıyor. Kerevit, yengeç, su yılanı, su faresi, kurbağa ve su kaplumbağası da rastlayabileceğiniz diğer canlı türlerindendir. Göl ayrıca yaban hayvanlar için de önemli bir yaşam alanı olmuş. Tepeli dalgıç, karabatak, balıkçıl türleri, angıt, benekli su tavuğu, uzun bacak, flamingo, kuğu, yeşilbaş, macar ve kız kuşu gibi hayvanların uğrak noktasıdır. Isparta'nın simgelerinden lavanta tarlaları, Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde bulunuyor ve dünyanın her bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Gülleriyle bilinen Isparta, başlatılan proje kapsamında lavanta tohumlarını ekerek hem yeni bir gelir kapısı açmış hem de olgunlaşan lavantaları görmek için şehre gelen turistlerle turizmine katkı sağlamıştır. Haziran ayında başlayıp Ağustos ayında son bulan dönem sırasında bu köy buram buram lavanta kokmakta, ayrıca fotoğraf kareleri için muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Köyün günümüzdeki tek geliri bu bahçelerdir. Lavanta bahçelerinin fotoğrafları etrafa yayıldıkça köyü ziyaret etmek isteyenlerin sayısı da büyük bir oranda artış göstermiş. Günümüzde sadece bu bahçeleri gezdiren turlar bile bulunuyor. Isparta'da bulunan Kovada Gölü, 1070 yılında Milli Parkı statüsü kazanmış, 1992 yılında ise 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Eğirdir Gölü'nün bir uzantısı olan Kovada Gölü'nün derinliği 7 metredir. Çevresi 21 metre olan göl, sit alanında olmadığı için doğal görüntülere sahip. Gölün tam olarak çevresinde tur atılamıyor ama gezginler tarafından aşınarak oluşturulmuş bir yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Gölün girişindeki müzede gölde ve çevresinde yaşayan bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verilmektedir. Göle doğru uzanan bir iskelesi de bulunan Kovada Gölü'nde eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. ...2635 metre uzunluğundaki Davraz Dağı, Isparta Ovası'nı saran dağ kütlelerinden birisidir. Isparta merkezin 26 kilometre uzaklığında bulunan Davraz Dağı'nda kayak dışında birçok spor yapılıyor. Burada yazın dağcılık, trekking ve yamaç paraşütü gibi sporlar yapılırken, kışınsa ilgi daha çok kayak sporuna yöneliyor. Davraz Dağı'nda toplamda 12 pist var. Pistlerin toplam uzunluğu 23.500 metredir. Dağdaki kar kalınlığı ise döneme göre değişmekle birlikte kış aylarında 250 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Isparta'da kutsal sayılan yerleşim yerlerinden biri olan ve Türkiye'nin en uzun ikinci doğa yolu olan Aziz Paula yürüyüş yolunun olduğu bölge birçok kilise ve tarihi eserlere ev sahipliği yapmıştır. Hristiyanlık tarihi için birçok önemli olay bu yol üzerinden geçmiştir ve bu yollardan en önemlisi Aziz Paul'un bu yoldan geçerek yaptığı gezidir. Perge'den başlayan yol Eğirdir Gölü'nde biter ve 500 kilometre uzunluğundadır. Yürüyerek 27 günde gidilebilen bu yol, Roma yolları, patikalar ve orman yollarından oluşuyor. Yolun denizden yüksekliği gitgide artmakta ve son noktasında ise denizden yüksekliği 2800 metreyi bulmaktadır. Bu yolda birçok kamp yeri de görmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: 1971 yılında temelleri atılan Isparta Müzesi, 1977 yılında yeni binasına taşınmış ve böylece tarihi eserlerin toplanması başlamıştır. 1985 yılında ziyarete açılan müze, 1997 yılına kadar hizmet vermiştir. 97 yılından 2002 yılına kadar kapatılan ve bu dönemde gerekli tamirlerin ve restorasyonların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılan ve toplamda 17.976 eser sergilenen müzede 4 ayrı kategori bulunuyor. Bunlar arkeoloji, hazine, etnografya ve halı bölümleridir. Ayrıca müzede geleneksel Isparta evinin bir bölümü sergilenmekte. Müzede ilgi çıkan eserler arasında Göndülle kazılarında bulunan eserler, Perge Antik Kenti'nden heykeltıraşlık eserleri ve sikkeler bulunmaktadır. Müzenin halı bölümünde hem Isparta halıları hem de Türkiye'nin diğer şehirlerinde dokunan halılar sergileniyor. Aynı zamanda bu bölümde Isparta ile özleşmiş gül yağının üretiminin yapıldığı damıtma kazanı ve bir de açık sergi alanı bulunmaktadır. Bu alanda Pisidiya bölgesinden gelen mezar siperleri sergileniyor. Adını 1. Murat döneminde komutan olan Kutlu Bey'den alan Kutlu Bey Ulu Camii, il merkezindeki en eski camidir. Yapım yılı ile ilgili kesin bir tarihi olmasa da 1429 yılından daha önce yapıldığı düşünülüyor. 1899 yılında bu cami onarımdan geçirilmek istenmiş, önce üstü açılmış, ardından çatıyı taşıyan tahtaların çürüdüğü görülmüş, bunun üzerine tüm cami yıkılmıştır. Yeni yapılan caminin planı Ayasofya Camii'ne benzer bir şekilde yapılmış. 1914 yılında gerçekleşen depremden dolayı yıkılan cami, 1922 yılında tekrar inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapının bir minaresi var. Ortada bir tam, dört yanında ise birer elips şeklinde kubbe bulunuyor. Köşelerde ise küçük kubbeleri bulunmakta. Camide kalem işi süslemeler ve madalyonlar dikkat çekerken, mihrabı sivri kemerli bir yapıya sahiptir. İlk ismi Artemidoros olarak bilinen adada antik kenti, Strabon, Ptolemaios ve Hierokles'in yazdığı yazılarda da adı geçen kenttir. Bu kentin kim tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmiyor. İlk defa M.Ö. 2. yüzyılda resmi bir belgede adı geçen adada antik kenti, Roma İmparatorluğu döneminde en parlak zamanlarını yaşamıştır. Antik kentten günümüze kalan şeyler fazla tahrip olmadan gelebilmiş. Günümüze gelenler arasında tabanı taş döşemeli antik yol, forum, bazilika, anıtsal bir çeşme, tiyatro ve anıt mezarlar bulunmaktadır. Kentte ikisi imparator tapınağı olmak üzere 4 tane tapınak bulunuyor. Antik kente en dikkat çekici kalıntılardan biri de batı yamacına inşa edilen tiyatrodur. Sahne ve orkestra alanı günümüzde toprak altındayken seyircilerin oturduğu kısmın bir bölümü hala toprak üstündedir. Bu kısma bakarak tiyatronun yaklaşık 3000 kişilik olduğu anlaşılıyor. Isparta'ya bağlı Aksu ilçesindeki 4 mağaradan biri olan Zindan Mağarası, Aksu merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Roma döneminden beri bilinen mağara, o dönemlerde aktif olarak kullanılmış. Turistik amaçla gelen ziyaretçiler güvenlik problemlerinden dolayı sadece 300 metre kadar içeriye girebilse de mağaranın derinliği 765 metreyi bulmakta. Yüksekliği 20 metre olan mağara günümüzde yarasalara da ev görevi görmektedir. Bu alan ışıklarla ve yolu takip edebileceğiniz yol işaretleriyle işaretlenmiştir. Mağaraya giriş geniş bir kapıyla açılmakta, içeriye girdikçe yol daralmakta ve bir koridor halini almaktadır. Dar koridor geçilince mağaranın içerisini rahatlıkla görebileceğiniz geniş bir alan misafirlerini bekliyor. Mağaranın sonundan çıkan bir su bulunmakta ve bu su mağaranın içinde 300 metre aktıktan sonra Düden Şelalesi'ne karışmaktadır. Isparta Turan Mahallesi'nde bulunan Ayapayana Kilisesi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar yapımının 1750 yılı olduğuna işaret ediyor. Dikdörtgen planlı olan kilisenin 3 kapısı var. Ahşap tavana ve çapraz tonozlara sahip olan kilise 10 kaidesi sütun üzerine oturtulmuştur. Taştan yapılan yapının pencere, kapı ve çatı kenarları kesme taştan yapılmıştır. 1993 yılında Göller Bölgesi projesi kapsamında Ayapayana Kilisesi de restorasyonu yapılan yapılar arasına girmiştir. Isparta'nın en eski camiler arasında bulunan Firdevs Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiştir. Adını o dönemin valisi Firdevs Paşa'dan alan ve kendisi tarafından yaptırılan cami, Mimar Sinan'ın stilinde yaptırıldığı için Mimar Sinan Camii olarak da biliniyor. 1561 yılında yaptırılan cami kare tabanlı olup tek kubbesi bulunmakta. Tek minareli caminin ana yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Firdevs Paşa Camii'nin giderlerini karşılamak amacıyla caminin yapıldığı sene yine Firdevs Paşa tarafından cami yanına anlamı kapalı çarşı olan bedesten inşa edilmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Isparta türküsünün ardından programımız kaldığı yerden devam edecek.

Güller Diyarı Isparta ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Isparta tarım yönünden oldukça zengin olduğu için birçok güzel ve değişik lezzete de sahiptir. Çorba olarak top tarhana, olmaç ve irmik çorbası mutfakta öne çıkan lezzetlerdendir. Isparta denince ilk akla gelen yemeklerden biri olan yaklaşık 2 saat alevli ateşte, 1 saatte kor ateşte pişen fırın kebabı Isparta ile özleşmiş durumdadır. Eğirdir Gölü'nde yetişen sazan ve alabalık da Isparta'da yenilebilecek alternatifler arasında yer alıyor. Sebze yemekleri arasında şalgam aşı, oturtma ve yöreye özgü dolmalar bulunmaktadır. Biber ve asma yaprağı dolması dışında kabak, domates ve lahananın da dolmasını Isparta'da bulabilirsiniz. Isparta'nın en meşhur tatlısı yalvaç güllacıdır. Yalvaç yöresinin geleneksel tatlar arasında özel bir yere sahip olan tatlı, özellikle düğünlerden bayramlara kadar özel günlerin vazgeçilmezlerinden biri olmuş durumdadır. Isparta denince ilk akla gelen gül, alışveriş söz konusu olunca da ön plana çıkıyor. Şehirde gülden yapılan ürünleri satan birçok mağaza bulunmakta. Gül kreminden parfümlere kadar birçok kozmetik ürünün yanı sıra gül kokan seccade ve tesbih de Isparta'da hediyelik eşya olarak bulunabiliyor. Bunların yanı sıra güllü lokum, gül reçeli ve tatlılara katılabilen hem de tonik olarak kullanılabilen gül suyu da Isparta'da alınabilecek ürünler arasındadır. Aynı zamanda el dokuması halılarıyla da dünyaya adını duyuran Isparta'dan kendine has desenlere ve canlı renklere sahip halılar alabilirsiniz. Son zamanlarda birçok turisti ağırlayan lavanta bahçeleri sayesinde lavanta ürünleri de alınması gereken hediyelikler arasına girmiştir. Isparta'yı tanıtırken en çok kullandığımız kelimeler gül ve lavanta olunca özellikle turistleri çeken iki festivalden bahsedelim. Keçiborlu'nun Ardıçlı köyünde gerçekleşen gül festivali önce gül hasatlarıyla başlıyor. Ardından hasat yapılan güllerin sularının çıkarılması, reçellerinin yapılması gibi aktiviteler yapılıyor. Birçok renkte güllerin dahil olduğu bu festivale gitmek isterseniz Mayıs ayında Isparta'ya gitmenizi öneririz. Haziran ayında başlayıp Ağustos ayına kadar süren lavanta hasadı süresince olan Lavanta Festivali de son yıllarda daha da çok ilgi görüyor. Festival boyunca yine Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta bahçeleri geziliyor ve lavanta hasadı yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, Isparta'dan gül yağı, gül suyu, gül kremi, gül yapraklı gül lokumu, elma cipsi ve halı almadan, gül bahçelerinde gül toplamadan, lavanta bahçelerini gezmeden, fırın kebabından, kabuğune pilavından ve yalvaç güllacından yemeden, Gülbeyaz Davraz Kayak Merkezi'nde kayak yaparken Eğirdir Gölü'nü seyretmeden, Isparta Müzesi'ni, Yalvaç ve Uluborlu Müzesi'ni gezmeden, Aksu Zindan Mağarası'nda asırların birikimini fotoğraflamadan, Profesör Doktor Turan Yazgan Halı ve Kili Müzesi'ni gezmeden, Eğirdir'in Canada ve Yeşil Adası'nı görmeden, balık yemeden, Eğirdir Hızır Bey Camisi'ni görmeden, Kovada Gölü Milli Parkı'nda ve göllerin kıyısında yürüyüş yapmadan, Eğirdir ve gelen dostun elmasını yemeden, Sütçüler Yazılı Kanyon'da Kral Yolu'nda nehirle birlikte yürümeden, Şarki Karaağaç Kızıldağ Milli Parkı ve Mavi Sedir Ormanı'nda yürümeden, bol oksijen depolamadan, Uluborlu'nun kirazını tatmadan, Yalvaç Pisidiya Artemidoros'ta antik kentini gezmeden, Yalvaç'ın kök boyalı kilimini, el işlemeli deri ürünlerini almadan, Yenişar Bademli Dede Gül Dağı'na tırmanmadan, Melikler Yaylası'nda kamp yapmadan, Pınar Gözü Mağarası'ndan çıkan suda serinlemeden dönmeyin. Sevgili dinleyiciler, Keşfediyar programımızda Isparta ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu,

Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasında akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, başbakanın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Stephen Wolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bateride Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monarch ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Stephen Wolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk iki single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born to be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born to be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kaukinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kaukinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progresif rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayımlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine'da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılana kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde En İyi Rock Performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

Saat 1. Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulunuyor.

yeme.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opar ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop ile İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi. Fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise "bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez" dedi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22 derece. Madrid az bulutlu ve açık 25, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 32 derece. Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 30 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tokyo parçalı bulutlu 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York ve Washington parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Gümülcine, Kırcaali ve Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln parçalı bulutlu 19, Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu ve Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Gazimağusa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu ailelerin aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aile ile temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye ve nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamını devam ettiren bireyler de çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Hı. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Hı hı. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyete çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre, yani ortalamanız vardır mutlaka.
1: tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabileceği, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk. Bir şey. Hani şu anda hani...
0: Yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire. Hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu...
0: Hangi kriterleri uyguluyorsunuz?
1: Tabii, çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce, ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimleriniz daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz, ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir. Yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre.
0: Ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim.
0: O çok önemli.
1: Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla. O nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocukla olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor, yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor, işte 8.000 küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli. Yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna göre,
1: her yaş grubuna
0: verilen
1: göre
0: maddi destek farklı.
1: Evet. Evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödeme bu ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa raiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı, kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan olanlarda, olmayanlarda hani sadece fiziken doğurmadım. Bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. Kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim. Doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım. Bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
0: Tabii ki.
1: Hani kan bağı değil can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
0: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
0: çocuğu olanlarla çocuğu olmayanlar aynı.
1: Evet, şekilde. Yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aileyi üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışında ki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
0: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
0: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
1: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
0: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
1: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
0: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet verimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
1: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda işte az önce mesela siz bana sordunuz. Ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
0: Mesela.
1: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
0: Şimdi
1: olur.
0: Uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
1: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
0: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
1: Evet.
0: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
1: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Bir konu, bir konuk.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey doğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcak

Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Zamanla yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasında akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada başbakanın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolu

Yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıttığımız programımızdan tüm dinleyenlerimize selamlıyoruz. Keşfi Diyar'da bu hafta gül kokan şehrimiz, güller diyarımız Isparta ilimizi tanıtacağız. Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz bölgesinin kuzeyinde bulunan Isparta, göller yöresinde yer almakta ve yaklaşık 9000 kilometrelik bir yüz ölçümünü kaplamaktadır. Güneyi Antalya ile çevrili olan Isparta, batı tarafında Burdur, doğuda ise Konya, kuzeyden Afyonkarahisar ile komşudur. İç Anadolu bölgesinin kesişim noktalarından biri olan Isparta'nın Atabey, Eğirdir, Gelen Dost, Gönen, Şarki Karaağaç, Keçiborlu, Sütçüler, Senirkent, Uluborlu, Aksu, Yenişer Bademli ve Yalvaç olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Özellikle şehirde yetiştirilen gül sayesinde adını duyuran şehrin ekonomisinin büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Rosa gallica ve Rosa moschata türlerinin birleşmesi sonucu melez bir tür olarak yetiştirilen Isparta gülü, fındık gülü olarak da bilinmektedir. Gül özüyle yapılan birçok ürün burada yetişen güllerle yapılıyor. Dünyadaki gül yağı üretiminin de yaklaşık %65'i Isparta'da yapılmaktadır. Bu oranla sektörünün birincisi konumunda bulunan Isparta, Gül Festivali'ni ev sahipliği yaptığı gibi, ayrıca gül bahçelerinden sonra lavanta bahçeleriyle de anılmaya başlamıştır. Lavanta bahçeleri sayesinde şehir özellikle hasat zamanı birçok turisti ağırlıyor. Sırf bu hasatlara katılmak ve açan lavantaların fotoğraflarını çekebilmek için şehre özel turlar düzenleniyor. Hem gül bahçeleriyle hem de lavanta bahçeleriyle Isparta, hasat zamanı en çok ziyaret edilen şehirlerden biridir. Isparta'nın tarihi Paleolitik çağa kadar dayanıyor. Pisidia bölgesinin yani bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerinin de bazı bölümlerini içine alan yerin tarihi ise M.Ö. 2000'li yıllara dayanıyor. Daha sonra bölgede Frigler, Lidyalılar ve Persler yaşamıştır. M.Ö. 323 yılına gelindiğinde topraklarda egemen olan Büyük İskender ölünce Anadolu'nun bu bölümü Yunan toplum egemenliğine girmiş, gelen Yunanlar bölgeye İsparit demişler ve ardından bu kelime Sparta ve Isparta ismine dönüşmüş. Daha sonraki dönemde Doğu Roma ve Bizans toprakları arasında kalan Isparta, 1204 yılından sonra Anadolu Selçuklu Devleti topraklarından sayılmıştır. 1391 yılıyla Osmanlı sınırları içine giren Isparta, Anadolu'daki en önemli ticaret noktalarından biri olmuştur. Şehir, gül ve lavanta bahçeleri dışında tarihi eserleriyle ve doğal güzellikleriyle de iddiasını sürdürmekte. Toplamda 23.500 metre uzunluğunda bir kayak pistine sahip olan Davraz Dağı sayesinde kış sporlarına ilgi duyan kişilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şehirde ayrıca birçok mağara bulunuyor. Bunlardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası, İnönü Mağarası ve Zindan Mağarası şehirdeki en çok bilinen mağaralar arasındadır. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu antik şehirlere ait kalıntılar barındırmıştır. Isparta Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Uluborlu, Senirkent, Gönen, Yalvaç ve Sütçüler bölgesinde birçok antik kentin kalıntıları, anıt mezarlar, tapınak kalıntıları ve su kemerleri bulunmuş, şehirde yapılan kazılarda 20'den fazla antik kentin kalıntısına rastlanmıştır. Aziz Paulus'un 500 kilometre uzunluğundaki yolunun bir kısmı da Isparta'dan geçiyor. Şehir milli parklara da ev sahipliği yapmakta. Kovada Gölü Milli Parkı önce milli park statüsü altına girmiş, ardından sit alanı olarak ilan edilip doğal yaşamın korunması sağlanmış. Burada bölgenin tüm doğal güzellikleri gözler önüne serilmektedir. Bir diğer milli parkı ise Kızıldağ Milli Parkı'dır. Doğal yaşamın tüm güzellikleriyle korunduğu parkta mavi bayraklı sedir ağaçlarının ve tertemiz havanın tadına varabilirsiniz.
Göller bölgesi olarak da bilinen Isparta birçok göle de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri Kovada Gölü Milli Parkı'ndaki göl, Gölcük Krater Gölü ve Eğirdir Gölü'dür. Mutfağıyla da öne çıkan Isparta'ya gittiğinizde birçok çeşitli çorba deneme imkanına sahip olursunuz. Aynı zamanda fırın kebabı mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasındadır. Gölleri sayesinde sazan balığı ve alabalıktan yapılan yemekler de şehrin mutfağında yer alıyor. İlçesi olan Yalvaç'ın kendi adıyla anılan tatlısı da bulunmaktadır. Yalvaç gülacı denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Gülüyle ön plana çıkan şehre geldiğinizde gül reçeli de tadılmadan dönülmemesi gereken lezzetler arasında yerini almaktadır. Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Isparta'da 1992 yılından beri eğitim veren Süleyman Demirel Üniversitesi şehre ayrı bir dinamizm getirmiştir. Düzenlenen festivaller ve söyleşiler sayesinde de şehir daha da çok hareketlenmektedir. Plaka kodu 32 olan şehrin İstanbul'a uzaklığı 572 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 383 ve Antalya'ya uzaklığı ise sadece 126 kilometredir. Akdeniz bölgesinde bulunan Isparta'da konumu itibariyle hem Akdeniz iklimi hem de karasal iklim yaşanıyor. Kış aylarını serin ve yağışlı geçiren Isparta'da yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Güney bölümünde Akdeniz iklim özellikleri görülürken, kuzeye doğru çıkıldıkça karasal iklim kendini göstermekte. Gül ve lavanta kokusuyla çevrelenmiş Isparta'da gezilecek ve görülecek birçok yer var. Özellikle lavanta bahçeleriyle gelen herkesi büyüleyen Isparta, yıllardır gül deyince de akla gelen ilk yerlerden biri. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi yapılara da ev sahipliği yapan şehirde görülecek birçok nokta bulunuyor. Hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla misafirlerini karşılayan Isparta birçok esere de ev sahipliği yapmaktadır. Adada antik kenti ve Aziz Paulus yürüyüş yolu geçmişin izlerini günümüze getirmiş. Sit alan olarak kabul edilen Kovada Gölü, doğayla iç içe kalmak için en ideal noktalardan biridir. Aziz Paulus yolunun da geçtiği şehirlerden biri olan Isparta'da kış sporlarına ilgi duyanlar ve doğa yürüyüşlerini sevenler Davraz Dağı'nı mutlaka gidilecek yerler arasına eklemelidir. Aynı zamanda Kovada Gölü'ne giderek el değmemiş doğanın tadını çıkarabilir, lavanta bahçelerinde gününüzü geçirebilir, harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Isparta Müzesi'nde tarihe tanıklık edebilir, Kutlu Bey Ulu Camii, Zindan Mağarası, Aya Payana Kilisesi ve Firdevs Paşa Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Isparta'da gezilecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce yöreye ait bir türküyü sizlerle buluşturuyoruz.

0: gelin olacağım diye nedir bunun tafrası? Of, nenem of.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla önemli şehirlerimizden olan Isparta ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Eğirdir Gölü, Gül Cenneti olarak bilinen Isparta'nın il sınırları içinde bulunan bir tatlı su gölüdür. Çevresinde bulunan yemyeşil ormanlık alanlarla ve meyve bahçeleriyle Eğirdir Gölü deniz seviyesinden yüksekte olduğu için yazın bile sıcaktan bunaltmayan bir yerdir. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü unvanına sahip olan Eğirdir Gölü'nün derinliği ortalama 12 metre kadardır ve en fazla su kotuyla çevrilen su alanı olarak birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Göl, Isparta'nın ve çevresindeki bölgelerin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor. Ayrıca Isparta, Gönen, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ovaları da yine bu sudan faydalanıyor. Ovaların göl kıyılarının açıldığı gölün derin olmayan bölümleri tamamen saz ve kamışlarla örtülüdür. Gölde sazan, çin sazanı, sudak, eğrez ve son yıllarda ortaya çıkan gümüş balığı türleri yaşıyor. Kerevit, yengeç, su yılanı, su faresi, kurbağa ve su kaplumbağası da rastlayabileceğiniz diğer canlı türlerindendir. Göl ayrıca yaban hayvanları için de önemli bir yaşam alanı olmuş. Tepeli dalgıç, karabatak, balıkçıl türleri, angıt, benekli su tavuğu, uzun bacak, flamingo, kuğu, yeşilbaş, macar ve kız kuşu gibi hayvanların uğrak noktasıdır. Isparta'nın simgelerinden lavanta tarlaları, Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde bulunuyor ve dünyanın her bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Gülleriyle bilinen Isparta, başlatılan proje kapsamında lavanta tohumlarını ekerek hem yeni bir gelir kapısı açmış hem de olgunlaşan lavantaları görmek için şehre gelen turistlerle turizmine katkı sağlamıştır. Haziran ayında başlayıp Ağustos ayında son bulan dönem sırasında bu köy buram buram lavanta kokmakta, ayrıca fotoğraf kareleri için muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Köyün günümüzdeki tek geliri bu bahçelerdir. Lavanta bahçelerinin fotoğrafları etrafa yayıldıkça köyü ziyaret etmek isteyenlerin sayısı da büyük bir oranda artış göstermiş. Günümüzde sadece bu bahçeleri gezdiren turlar bile bulunuyor. Isparta'da bulunan Kovada Gölü, 1070 yılında Milli Parkı statüsü kazanmış, 1992 yılında ise 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Eğirdir Gölü'nün bir uzantısı olan Kovada Gölü'nün derinliği 7 metredir. Çevresi 21 metre olan göl, sit alanında olmadığı için doğal görüntülere sahip. Gölün tam olarak çevresinde tur atılamıyor ama gezginler tarafından aşınarak oluşturulmuş bir yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Gölün girişindeki müzede gölde ve çevresinde yaşayan bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verilmektedir. Göle doğru uzanan bir iskelesi de bulunan Kovada Gölü'nde eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Müzik 2635 metre uzunluğundaki Davraz Dağı, Isparta Ovası'nı saran dağ kütlelerinden birisidir. Isparta merkezin 26 kilometre uzaklığında bulunan Davraz Dağı'nda kayak dışında birçok spor yapılıyor. Burada yazın dağcılık, trekking ve yamaç paraşütü gibi sporlar yapılırken, kışınsa ilgi daha çok kayak sporuna yöneliyor. Davraz Dağı'nda toplamda 12 pist var. Pistlerin toplam uzunluğu 23.500 metredir. Dağdaki kar kalınlığı ise döneme göre değişmekle birlikte kış aylarında 250 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Isparta'da kutsal sayılan yerleşim yerlerinden biri olan ve Türkiye'nin en uzun ikinci doğa yolu olan Aziz Paula yürüyüş yolunun olduğu bölge birçok kilise ve tarihi eserlere ev sahipliği yapmıştır. Hristiyanlık tarihi için birçok önemli olay bu yol üzerinden geçmiştir ve bu yollardan en önemlisi Aziz Paula'nın bu yoldan geçerek yaptığı gezidir. Perge'den başlayan yol Eğirdir Gölü'nde biter ve 500 kilometre uzunluğundadır. Yürüyerek 27 günde gidilebilen bu yol, Roma yolları, patikalar ve orman yollarından oluşuyor. Yolun denizden yüksekliği gitgide artmakta ve son noktasında ise denizden yüksekliği 2800 metreyi bulmaktadır. Bu yolda birçok kamp yeri de görmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: 1971 yılında temeller atılan Isparta Müzesi, 1977 yılında yeni binasına taşınmış ve böylece tarihi eserlerin toplanması başlamıştır. 1985 yılında ziyarete açılan müze, 1997 yılına kadar hizmet vermiştir. 97 yılından 2002 yılına kadar kapatılan ve bu dönemde gerekli tamirlerin ve restorasyonların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılan ve toplamda 17.976 eser sergilenen müzede 4 ayrı kategori bulunuyor. Bunlar arkeoloji, hazine, etnografya ve halı bölümleridir. Ayrıca müzede geleneksel Isparta evinin bir bölümü sergilenmekte. Müzede ilgi çıkan eserler arasında Göndülle kazılarında bulunan eserler, Perge Antik Kenti'nden heykeltıraşlık eserleri ve sikkeler bulunmaktadır. Müzenin halı bölümünde hem Isparta halıları hem de Türkiye'nin diğer şehirlerinde dokunan halılar sergileniyor. Aynı zamanda bu bölümde Isparta ile özleşmiş Gülyağ'ın üretiminin yapıldığı damıtma kazanı ve bir de açık sergi alanı bulunmaktadır. Bu alanda Pisidiya bölgesinden gelen mezar siperleri sergileniyor. Adını 1. Murat döneminde komutan olan Kutlu Bey'den alan Kutlu Bey Ulu Camii, il merkezindeki en eski camidir. Yapım yılı ile ilgili kesin bir tarihi olmasa da 1429 yılından daha önce yapıldığı düşünülüyor. 1899 yılında bu cami onarımdan geçirilmek istenmiş, önce üstü açılmış, ardından çatıyı taşıyan tahtaların çürüdüğü görülmüş, bunun üzerine tüm cami yıkılmıştır. Yeni yapılan caminin planı Ayasofya Camii'ne benzer bir şekilde yapılmış. 1914 yılında gerçekleşen depremden dolayı yıkılan cami, 1922 yılında tekrar inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapının bir minaresi var. Ortada bir tam, dört yanında ise birer elips şeklinde kubbe bulunuyor. Köşelerde ise küçük kubbeleri bulunmakta. Camide kalem işi süslemeler ve madalyonlar dikkat çekerken, mihrabı sivri kemerli bir yapıya sahiptir. İlk ismi Artemidoros olarak bilinen adada antik kenti, Strabon, Ptolemaios ve Hierokles'in yazdığı yazılarda da adı geçen kenttir. Bu kentin kim tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmiyor. İlk defa M.Ö. 2. yüzyılda resmi bir belgede adı geçen adada antik kenti, Roma İmparatorluğu döneminde en parlak zamanlarını yaşamıştır. Antik kentten günümüze kalan şeyler fazla tahrip olmadan gelebilmiş. Günümüze gelenler arasında tabanı taş döşemeli antik yol, forum, bazilika, anıtsal bir çeşme, tiyatro ve anıt mezarlar bulunmaktadır. Kentte ikisi imparator tapınağı olmak üzere 4 tane tapınak bulunuyor. Antik kente en dikkat çekici kalıntılardan biri de batı yamacına inşa edilen tiyatrodur. Sahne ve orkestra alanı günümüzde toprak altındayken seyircilerin oturduğu kısmın bir bölümü hala toprak üstündedir. Bu kısma bakarak tiyatronun yaklaşık 3000 kişilik olduğu anlaşılıyor. Isparta'ya bağlı Aksu ilçesindeki 4 mağaradan biri olan Zindan Mağarası, Aksu merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Roma döneminden beri bilinen mağara, o dönemlerde aktif olarak kullanılmış. Turistik amaçla gelen ziyaretçiler güvenlik problemlerinden dolayı sadece 300 metre kadar içeriye girebilse de, mağaranın derinliği 765 metreyi bulmakta. Yüksekliği 20 metre olan mağara, günümüzde yarasalara da ev görevi görmektedir. Bu alan ışıklarla ve yolu takip edebileceğiniz yol işaretleriyle işaretlenmiştir. Mağaraya giriş geniş bir kapıyla açılmakta, içeriye girdikçe yol daralmakta ve bir koridor halini almaktadır. Dar koridor geçilince mağaranın içerisini rahatlıkla görebileceğiniz geniş bir alan misafirlerini bekliyor. Mağaranın sonundan çıkan bir su bulunmakta ve bu su mağaranın içinde 300 metre aktıktan sonra Düden Şelalesi'ne karışmaktadır. Isparta Turan Mahallesi'nde bulunan Ayapayana Kilisesi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar yapımının 1750 yılı olduğuna işaret ediyor. Dikdörtgen planlı olan kilisenin 3 kapısı var. ahşap tavana ve çapraz tonozlara sahip olan kilise, 10 kaidesi sütun üzerine oturtulmuştur. Taştan yapılan yapının pencere, kapı ve çatı kenarları kesme taştan yapılmıştır. 1993 yılında Göller Bölgesi Projesi kapsamında Ayapayana Kilisesi de restorasyonu yapılan yapılar arasına girmiştir. Isparta'nın en eski camiler arasında bulunan Firdevs Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiştir. Adını o dönemin valisi Firdevs Paşa'dan alan ve kendisi tarafından yaptırılan cami, Mimar Sinan'ın stilinde yaptırıldığı için Mimar Sinan Camii olarak da biliniyor. 1561 yılında yaptırılan cami kare tabanlı olup tek kubbesi bulunmakta. Tek minareli caminin ana yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Firdevs Paşa Camii'nin giderlerini karşılamak amacıyla caminin yapıldığı sene yine Firdevs Paşa tarafından cami yanına anlamı kapalı çarşı olan bedesten inşa edilmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Isparta türküsünün ardından programımız kaldığı yerden devam edecek.

Güller Diyarı Isparta ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Isparta tarım yönünden oldukça zengin olduğu için birçok güzel ve değişik lezzete de sahiptir. Çorba olarak top tarhana, olmaç ve irmik çorbası mutfakta öne çıkan lezzetlerdendir. Isparta denince ilk akla gelen yemeklerden biri olan yaklaşık 2 saat alevli ateşte, 1 saatte kor ateşte pişen fırın kebabı Isparta ile özleşmiş durumdadır. Eğirdir Gölü'nde yetişen sazan ve alabalık da Isparta'da yenilebilecek alternatifler arasında yer alıyor. Sebze yemekleri arasında şalgam aşı, oturtma ve yöreye özgü dolmalar bulunmaktadır. Biber ve asma yaprağı dolması dışında kabak, domates ve lahananın da dolmasını Isparta'da bulabilirsiniz. Isparta'nın en meşhur tatlısı yalvaç güllacıdır. Yalvaç yöresinin geleneksel tatlar arasında özel bir yere sahip olan tatlı, özellikle düğünlerden bayramlara kadar özel günlerin vazgeçilmezlerinden biri olmuş durumdadır. Isparta denince ilk akla gelen gül, alışveriş söz konusu olunca da ön plana çıkıyor. Şehirde gülden yapılan ürünleri satan birçok mağaza bulunmakta. Gül kreminden parfümlere kadar birçok kozmetik ürünün yanı sıra gül kokan seccade ve tesbih de Isparta'da hediyelik eşya olarak bulunabiliyor. Bunların yanı sıra güllü lokum, gül reçeli ve tatlılara katılabilen hem de tonik olarak kullanılabilen gül suyu da Isparta'da alınabilecek ürünler arasındadır. Aynı zamanda el dokuması halılarıyla da dünyaya adını duyuran Isparta'dan kendine has desenlere ve canlı renklere sahip halılar alabilirsiniz. Son zamanlarda birçok turisti ağırlayan lavanta bahçeleri sayesinde lavanta ürünleri de alınması gereken hediyelikler arasına girmiştir. Isparta'yı tanıtırken en çok kullandığımız kelimeler gül ve lavanta olunca özellikle turistleri çeken iki festivalden bahsedelim. Keçiborlu'nun Ardıçlı köyünde gerçekleşen gül festivali önce gül hasatlarıyla başlıyor. Ardından hasat yapılan güllerin sularının çıkarılması, reçellerinin yapılması gibi aktiviteler yapılıyor. Birçok renkte güllerin dahil olduğu bu festivale gitmek isterseniz Mayıs ayında Isparta'ya gitmenizi öneririz. Haziran ayında başlayıp Ağustos ayına kadar süren lavanta hasadı süresince olan Lavanta Festivali de son yıllarda daha da çok ilgi görüyor. Festival boyunca yine Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta bahçeleri geziliyor ve lavanta hasadı yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, Isparta'dan gül yağı, gül suyu, gül kremi, gül yapraklı gül lokumu, elma cipsi ve halı almadan, gül bahçelerinde gül toplamadan, lavanta bahçelerini gezmeden, fırın kebabından, kabuğune pilavından ve yalvaç güllacından yemeden, Gülbeyaz Davraz Kayak Merkezi'nde kayak yaparken Eğirdir Gölü'nü seyretmeden, Isparta Müzesi'ni, Yalvaç ve Uluborlu Müzesi'ni gezmeden, Aksu Zindan Mağarası'nda asırların birikimini fotoğraflamadan, Profesör Doktor Turan Yazgan Halı ve Kili Müzesi'ni gezmeden, Eğirdir'in Canada ve Yeşil Adası'nı görmeden, balık yemeden, Eğirdir Hızır Bey Camisi'ni görmeden, Kovada Gölü Milli Parkı'nda ve göllerin kıyısında yürüyüş yapmadan, Eğirdir ve gelen dostun elmasını yemeden, Sütçüler Yazılı Kanyon'da Kral Yolu'nda nehirle birlikte yürümeden, Şarki Karaağaç Kızıldağ Milli Parkı ve Mavi Sedir Ormanı'nda yürümeden, bol oksijen depolamadan, Uluborlu'nun kirazını tatmadan, Yalvaç Pisidiya Artemidoros'ta antik kentini gezmeden, Yalvaç'ın kök boyalı kilimini, el işlemeli deri ürünlerini almadan, Yenişar Bademli Dede Gül Dağı'na tırmanmadan, Melikler Yaylası'nda kamp yapmadan, Pınar Gözü Mağarası'ndan çıkan suda serinlemeden dönmeyin. Sevgili dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızda Isparta ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere esenlikler diliyoruz.